şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Türk Roro gemisi Karadeniz'de drone saldırısına uğradı. 13 Türk, 22 mürettebat tahliye edildi. 3 kişinin durumu ağır. Mecliste bugün partilerin grup toplantıları var. Gözler CHP ve Yeni Parti'de olacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından ilk kez mecliste kürsüye çıkacak. Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısında konuşacak. Terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi. Çerçeve yasa AK Parti grubunda mecliste imzaya açıldı. Bu konuda yoğun bir görüşme trafiği de yaşandı. Düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. DEM Parti heyeti İmralı'ya gidip Öcalan'la görüşmüştü. Bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz denildi. Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze'de sivil kayıplara neden olan İsrail ihlallerini şiddetle kınadı. Etimesgut Belediyesi Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli dün tutuklanmıştı. Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı. 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle tutuklanan Asuh Mahruki hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Adalet Bakanı Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Şura'da üst rütbeye terfiler ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecekler belirlenecek. ABD Başkanı Trump, İran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışı

0: dışında bir seçenek bulunmadığını savundu, İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini, yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk toprağı Ceuta'da yaşanan kitlesel göç hareketi Avrupa Birliği'nde görüş ayrılığına neden oldu. 27 ülke sınırlar ve serbest dolaşım konusunda tarihinin en ağır görüş ayrılığıyla karşı karşıya. Sosyal medyada yayılan sınırlar açıldı söylentileri üzerine Ceuta'ya geçen binlerce paslı göçmenden büyük bölümü günler sonra ülkelerine geri döndü. Geri dönen göçmenler açlık, susuzluk ve kötü yaşam koşullarıyla karşılaştıklarını belirterek Avrupa'ya geçme umutlarının yerini büyük bir hayal kırıklığının aldığını söyledi. Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine başladı. Türkiye'nin ilk yerli dizel elektrikli manevra lokomotifi Tanzanya'ya ihraç edildi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Bazen biz magazinlerde görüyoruz ya, işte atıyorum Jennifer Lopez kalçasını sigortalattı. Bilmem kim dudağını sigortalattı. Size ne bileyim serçe parmağımı sigortalatmak istiyorum desem yapıyor musunuz?
2: Sizin serçe parmağını değil de çenemizi sigortalattırabiliriz yani, en mantıklı olarak.
1: Değil mi? Geldi öyle bir müşteri. Ben diyor kalçamı sigortalatacağım. Ne yaparsın?
2: Doktordan rapor isteriz herhalde.
1: Sağlam rapor. Ama mesela orada kullanıcı hatasını nasıl anlayacaksın?
3: Günaydın. Ben bir belgelendirme firmasında planlama sorumlusu olarak çalışıyorum.
1: Planlama sorumlusu ne yapar peki o şirkette?
3: Kalite belgeleri, ISO 9001, 14001, 14001.
1: Hadi be, bana da verseniz de ondan.
3: Gel verelim.
1: Valla oluyor mu öyle? İnsana veriyor musunuz o belgeden? Tabii. Çok kaliteli bir insan diye. Çok kaliteli bir insandır kendisi falan diye bir şeyler, övgüler mövgüler yazsın orada, ben onu salona asarım.
3: Sana özel belge basarım canım, hiç problem değil.
1: Ay radyoda nasıl havam olur var ya. Takarım böyle, hani şey vardı ya, popstara katılanlar bir numara yapıştırıyorlardı tişörtlerin üstüne, 00250200 falan. Onun gibi göğsüme yapıştırırım ben o belki.
3: Günaydın.
1: Güzel oldu. Örnek alın arkadaşınıza.
0: Doğan Canlı yayında.

0: sana kıyamam.
1: Evet, demez benim gözlerim yalancıyor ve işte programa başlıyoruz. Sibel Can'ın ardından işte radyolarınızda Doğan Can yayında. Sevgili dinleyicilerim.
2: Ne haber? Ya İstanbul'da ne nem var ya, gözümü açamıyorum nemden. İnanılmaz. Gece zaten yatırmadı, o ayrı. Ama sabahta şu anda hani bir 10 dakika önce geçmiş olduğum Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi bir sis inmiş ama sanki nem çökmüş yani, öyle hani şey gibi, saunada fazla olduğu zaman böyle bir göz gözü görmüyor ya o ısı, ha, öyle bir şey var. Ondan sonra öyle işte falan filan 1 2 3 4 5 6 günaydın arkadaşlar. Ama ne bileyim ya işte. Programın en sıkıntılı yeri açılış bölümü ha. Ondan sonrası yalgı gibi akıyor ama hani girişte her gün ne diyeceğim ben size? Ha hey, işte güzel gün olsun ha, aman duman. Ne yani? Geldik işte.

0: Doğancan nem neymiş gel Antalya'da gör vallahi öldük demiş Türkan. Ay onu da yarıştırın tamam en nemlisisin. Tamam sensin Türkan tamam.
1: Şaka şaka.
0: Evet önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlarınızı WhatsApp'tan yollamaya başlayabilirsiniz. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080. Bu numaradan mesajlar gelsin. Adınızı, neredesiniz, ne yapıyorsunuz, beni ne kadar çok seviyorsunuz, neden iyi ki varım, ben olmasaydım ne olurdu? Bunları WhatsApp'tan yazın yollayın. Böyle bir 3-4 dakika sonra hızlıca okuyabildiğim kadarıyla gelen mesajlara bakacağım. 0-531-785-90-80. Buradan ulaşmanız mümkün WhatsApp'tan. Doğancan vallahi program açılışların gayet güzel hiç sorun yok günaydın demiş Nagihan Eskişehir'den. Sağ ol bacım. Kısa bir ara ben de gideyim bir kahve alayım kendime. Bakmayın böyle deli deli konuşuyorum uyanamadım o yüzden çaktırmamaya çalışıyorum o yüzden. Ayakta yatıyorum vallahi ya. Yaş ilerledikçe erken uyanma işleri biraz daha zorlaşıyor galiba dedim. O sırada 34 yaşındaki dipdiri halimle.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Nerede başladı bu hikaye de ben böyle delirdim? Nasıl oldu da sevdim çok canımdan?

0: Adam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: nasıl gerçekleştiriyoruz? Bir reklam.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Bir reklam.
3: Süper FM. Ben olsam bu reklamda şey müziğini kullanırdım. Eman, eman, eman, eman, eman. Kestiler fermanımı. Değil mi? Daha mantıklı olurmuş. Evet sevgili dinleyicilerim, hadi yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyor? Bakalım aramızdaki yüzlerce, belki binlerce kilometreye rağmen kimlerle aynı anı, aynı muhabbeti paylaşıyoruz sevgili gönlümün dostları. Maşallah maşallah maşallah. Alacaklı gibi dayanmışsınız kapıya. Ne mutlu bana.

demiş. Bak işte insanoğlu nankör, kışında yaz gelsin diye ağlıyoruz. Isparta'dan Emine günaydın, selam. Kütahya'dan selamlar diyor sevgili Emre. İngiltere'den yazmış. Adı ne? İşe gidiyorum. Burada saat 5.30. Seni bir hafta oldu keşfedeli. Ay, daha önce nasıl dinlemedim ya? Çok iyisin Doğancan demiş. Oley! Adını da yazaydın. Bursa'dan Büşra günaydın. Selamlar. Ankara Çubuk'tan Ayşegül Ersap olduğu gibi yine işe giderken eşimle seni dinliyoruz. Güne keyifle başlıyoruz. Sırf seni dinlemek için bile izin kullanmıyoruz. Kız delirme. Evde olunca uyuyakalıyoruz çünkü. Sen ne zaman izin kullanırsan biz de öyle kullanacağız demiş. Aa, Ayşegül yalan söylüyorsunuz. O kadar da değil, uydurma. İstanbul Tuzla'dan tabii ki işe gidiyorum. Yaş 34. Kim çalışacak 65 yaşına kadar bilmiyorum. EYT, ÖYT bir HYT de bize vurur inşallah he diye mesaj yollayan sevgili Umut. 65 yaşına geldikten sonra emekli olunca her şey çok güzel olacak zannediyorsun galiba.

0: Bülbül olduğu halde gülü olmayanların radyo programı.
1: Doğan canlı yayında.
0: Herkese günaydın.
2: Dur bakayım. Bu ara biraz tadım kaçık ama valla seni dinleyince yüzler gülüyor. O yüzden iyi ki varsın Doğan Can demiş Gayrettepe yolundan Merve. Merve ne oldu? Merve ne oldu? Moskova'dan Barış günaydın. Bursa'dan Eray ve Veysi günaydın arkadaşlar. Kuşadası'ndan selam. Yüzme antrenmanına gidiyoruz diye. Eraslanlardan selamlar diyor sevgili Işıl günaydın. Kulağımız yine sende Wels'ten dinliyoruz diye Avusturya'dan yazan sevgili Tayfun selamlar. Almanyalardan günaydın diyen Hamza selam sana da günaydın. Vallahi sesini duymak o kadar güzel ki güne senle başlamak moral veriyor gerçekten demiş Nuriye Hanım. Allah razı olsun günaydın. Benim mesleğim askerlik, çocuklarınla paylaşımım aynı anda seni dinlemek, farklı şehirlerde ve aynı şeylere gülmek oluyor demiş. Ha bir de ailemizin 5. üyesi günaydın demiş Özgür. Vay, sen tabii görevdesin şu anda ama evdekiler de dinliyor bir yandan, beraber dinliyoruz diyorsun. Selam. Sevgili Özgür günaydın, sağ olasın. Safranbolu'dan Mehmet günaydın sana da. Sen olmasaydın sabahlarımız çok renksiz olurdu. Sabah şekerimiz diyen sevgili Konya'dan Fehime. Ya, gerçekten ben sizin akide şekeriniz miyim? Ankara'dan Gül otobüste işe gidiyoruz beraber demiş günaydın. Almanya'dan sevgili Nida sana da sevgiler. Şu anda Beykoz'da kadınlar plajına giderken yolda kulağım sende ama o ne sis, gerçekten bulutlar üstünde gidiyoruz sanki demiş. Beykoz kadınlar plajı mı? Öyle bir yer mi var Beykoz'da? O kadar zamandır Beykoz'da oturuyorum hiç duymadım. Böyle alakasız tepkiler. Denizli'den Habibe günaydın selamlar. Emine yazmış. Acı payamdan dinliyorum. 3'ten beri tütün kırıyorum. Seni bekliyorum. Şarjım bitti ya. Hemen yayın gel başlasın da mesaj yollayayım diye bana. Tütün tarlası böyle miymiş? Fotoğraf yollamış bir de Emine. Kız tütün ıspanağa benziyor. Böyle uzun bir sapı var. Ondan sonra bir çiçek gibi. Ucunda da böyle 4 tane 5 tane minik ıspanak yaprağı gibi yaprak var. Tütün bu muymuş ki? Evet, bir şaka yapacaktım ama sıkıntı. Bu ara her şey biliyorsunuz sıkıntı. Bu ara alakalı alakasız herkes diken üstünde. Ne olur ne olmaz diye hayatımıza. Hani ne olacağı belli de. Evet. Allah yardımcımız olsun. Amin. Amin. Gerçekten şaka gibi. Evet, şimdi dur. Hala gözünü açamayan, hala uyanamayan varsa. O zaman en yeni şarkısıyla Gülşen. Gülşen ablamız bu konuda bize yardımcı olacak. Hemen ardından günün yayın konu başlığıyla geliyorum.

Bugünün yayın konu başlığı, notlarıma baktım da şöyle son bir ay içinde konuşmamışız galiba. Evet, burada da yok, burada da yok. Benim ajandam var, her günün tarihini. Ha, 25 Haziran'da işlemişiz bu konuyu. Bugünün bir ayı çoktan geçmiş. Tamam, işleyebilirim. Oley, oley. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı istisnasız her birimizin irili ufaklı, bazılarının şiddeti daha fazla olmakla beraber maruz kaldığı bir olay var. Nedir o? Akraba terörü. Bugünün yayın konu başlığı. Doğancan, amcam babamı nasıl dolandırdı biliyor musun? Doğancan, abimin karısı büyü yapmış, bizim kapının önüne domuz yağı sürmüş, sonra ne oldu biliyor musun? Doğancan, eniştem annemin bileziklerini çalmış gibi türlü aile içi olaylarınız ya da doğrudan böyle işte hırsızlık olmasa da hani biri bir şey demiştir, bir şey olmuştur. Daha sonrasında aile içinde türlü kaotik meselelere neden olmuştur. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Varsa eğer sizin de aile içinde böyle mevzularınız. Şimdi bu gibi şeyler bazen hassas veya hali hazırda hala gündemde olan konular olabileceği için yayına telefonla bağlanacak ya da mesaj olacak dinleyicilerim. İşte adımı vermek istemiyorum. Adımı okuma Doğancan, adımı söylemeyeceğim Doğancan diye de başlayabilirsiniz. Benim adınızın Ayşe Fatma Hayriye olmasıyla işim yok. Bana mevzularla gelin. Mesaj yollamak isterseniz WhatsApp hattımızdan 0531 785 90 80 ama yok o kesmez, ben yayına bağlanacağım kardeş diyenler de 0212 368 62 12 0212 368 62 12 bu da Süper FM'in canlı yayın telefon numarası. Akrabalarından çekenler bugün torbanın dibine

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Dün bir şeyler izliyordum. Orada söylenen bir kelimeden şimdi çalacağım şarkının çağrışımı oldu ve dedim bayağıdır dinlemiyorum. Geç saat olduğu için kulaklığımı taktım böyle yüksek bir sesle. Gece bu şarkıyı dinledim. O kadar seviyorum ki bu şarkıyı. 1988 yılında Zerrin Özer'in yorumuyla hayat bulmuş şarkılardan biri. Daha sonrasında Ebru Yaşar'ın çok güzel bir yorumu var. Ondan sonra Emre Altuğ okumuştu bu şarkıyı. Onlar biraz daha işte pop ve daha hızlı versiyonlarıyla yapmıştı bu şarkıyı. Ama şimdi bunu böyle hani terapi şarkısı gibi de düşünebilirsiniz. Uyanamayan, ayılamayan varsa hastasıyım ben bu şarkının. Bir kuple çalacağım, ondan sonra telefon bağlantılarına geçeceğiz. Zerrin Özer gerçekten çok büyük ses. Efsane, ağlayamıyorum şarkısı. Bilenler vardır herhalde.
1: Haydi!
0: Şarkıyı Ork'la yapmışlar. Değil mi?

Ancan 2 senedir dinliyorum seni ama yüzünü hiç görmedim. Gizem bozulmasın diye de bakmıyorum. Radyoculara karşı böyle bir gizem yaşama hoşuma gidiyor. Normal mi sence demiş. Ramazan şeyden olabilir. Hayal kırıklığına uğratan radyoculardan dolayı bakmayacağım ulan bu saatten sonra demiş olabilirsin. Çünkü böyle çok karizmatik sesli adamları yıllar içinde tabii 90'lı yılların başında özel radyoların açılmasıyla çok fazla böyle radyo programcısı hayatınıza girdi. Sonra o dönemlerde şimdiki gibi dijital dünya bu kadar yoğun değilken belki gazetelerde, dergilerde ya da televizyonlarda o simaları ara ara gördünüz ve ana ulan bu muymuş dedirtti. Ama kardeşiniz sizi pişman etmeyecek, emin olabilirsiniz. Ramazan yaz, Doğancan yaz Instagram'a. Gel bekliyorum.

0: diyorlar. Ay sizin ekran çok büyükmüş. Bir uyanıyorum yerde cipsler, kolalar.
1: Ve.
0: Bir yerde kaynana uyuyor. Ve. Bir yerde enişte uyuyor falan.
1: Bak bir dinleyicim şey yazmış. Allah'ım ablaya kaç kere işaret vermiş ama o anlamamış. Doğancan boş ver.
0: Evet
1: ya. Sonra?
0: 6 ay böyle sürdü Doğancan. En son ben bir işe girdim dedim. Ne yapıyorsanız yapayım. En azından şu evden çıkayım gideyim. Sonrasında çok şükür Allah'ıma ablam da geri döndü. Hepsi evlerine döndüler. Ama o benim için büyük bir travma. Hala kendime
1: evliliğin devam ediyor. Her şey yolunda.
0: Yani ama başlangıç kötü olunca biraz böyle şey oldu.
1: Farklı beni. Hani şey diyecektim. Yani evliliğin en büyük sınavlarını ilk günden vermeye başlamışsınız. Bundan sonrası rahat olur. Hani o günleri gördüğünüze göre falan diyecektim ama yani dediğine göre anladığım kadarıyla biraz... Şey olmuş ya, yani böyle skeç gibi, yani absürt bir hikaye, tatsız. Neyse Burcu, vardır evet. Bir hayrı.
0: Evet, akraba terörünün bence tap noktasındayım ben.
1: Evet, biraz düşüncesizlik yapılmış size. Hadi gelsin sabah evet. Enerjimiz.
0: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
1: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Doğan Can, başıma ne geldi biliyor musun diye anlatabileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Ama dememek için Emma Sigorta.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Türk Roro gemisi Karadeniz'de drone saldırısına uğradı. 13 Türk, 22 mürettebat tahliye edildi. 3 kişinin durumu ağır. Mecliste bugün partilerin grup toplantıları var. Gözler CHP ve Yeni Parti'de olacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından ilk kez mecliste kürsüye çıkacak. Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısında konuşacak. Terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi. Çerçeve yasa AK Parti grubunda mecliste imzaya açıldı. Bu konuda yoğun bir görüşme trafiği de yaşandı. Düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. DEM Parti heyeti İmralı'ya gidip Öcalan'la görüşmüştü. Bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz denildi. Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze'de sivil kayıplara neden olan İsrail ihlallerini şiddetle kınadı. Etimesgut Belediyesi Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli dün tutuklanmıştı. Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı. 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle tutuklanan Asuh Mahruki hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Adalet Bakanı Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Şura'da üst rütbeye terfiler ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecekler belirlenecek. ABD Başkanı Trump, İran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini, yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk toprağı Ceuta'da yaşanan kitlesel göç hareketi Avrupa Birliği'nde görüş ayrılığına neden oldu. 27 ülke sınırlar ve serbest dolaşım konusunda tarihinin en ağır görüş ayrılığıyla karşı karşıya. Sosyal medyada yayılan sınırlar açıldı söylentileri üzerine Ceuta'ya geçen binlerce paslı göçmenden büyük bölümü günler sonra ülkelerine geri döndü. Geri dönen göçmenler açlık, susuzluk ve kötü yaşam koşullarıyla karşılaştıklarını belirterek Avrupa'ya geçme umutlarının yerini büyük bir hayal kırıklığının aldığını söyledi. Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine başladı. Türkiye'nin ilk yerli dizel elektrikli manevra lokomotifi Tanzanya'ya ihraç edildi.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel çekimleri nedeniyle bugün ve 5 Ağustos tarihlerinde gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. 01 ile 05 saatleri arasında Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü katılımında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Akü risk haritasını sunar.
3: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Süper FM. Süper FM'den... Detone oldum. Süper Süper FM'den herkese günaydın. Sevgili dinleyicilerim, radyolarınızdan itibariyle Doğan canlı yayın.

Bu sabah yayında akraba teröründen bahsediyoruz. Maruz kaldığınız akrabalarınız yüzünden tadınızın kaçtığı o hikayeler günün yayın konu başlığı. Ay neler varmış dedirtecek o hikayeler için canlı yayına bağlanmak isteyenler adınızı vermek zorunda değilsiniz. Dilerseniz 0212 368 62 12 ya da mesaj yollayın 0531 785 90 80 mesela. Dayıncan adımı verme demiş bir hanımefendi. Diyor ki bundan 11 yıl önce babam kanser atlattı ve hastanede yattı. Hastanede yattığı süreçte tam Kurban Bayramı da geçti. Hastanede kalmaya başlamamızın ikinci günü arabaya ihtiyacı olduğunu söyleyerek arabamızı aldı. Ve sonra bayramda amca beni hastaneye annemin babamın yanına götürür müsün diye aradım. Amca aldı arabayı, tamam. O da işi olduğunu söyledi. Daha ergen olduğum için araba kullanamıyordum ve sonuç olarak bizim arabamız ondaydı. İşi baldızına et götürmekmiş bu arada. Beni komşumuz götürdü hastaneye. Sonra babamın hastaneden çıkacağı gün geldi. Bizim arabayla evin önüne geldiğimizde benzin lambası yanıyordu. Öylece bıraktı arabayı gitti. Oysa biz ona dolu depo vermiştik diye mesaj yollamış. Evet yani şey... iş güzellik yapmış da bu öyle çok aman aman bir akraba terörü değil kız, milletin akrabası üstüne şirket açıp nasıl dolandırmalar yapıyor yani. Sena eşim Güray ile İstanbul'dan düştük yollara, rotamız Kaş, kulağımız sende, İstanbul sana emanet demiş. Ha Sena rahat olun, buralar bende. Kaputaş'a girişte para alıyorlarmış artık ama haberin olsun Sena. İstanbul'dan Ferhat yazmış, diyor ki benim öyle bir hikayem var. Benim öyle bir hikayem var ki tam istediğin gibi bir olay demiş. Tamam, ara o zaman Ferhat, anlatalım yayında. Bakayım olay var mı diye bakıyorum. Doğancan, en büyük amcam babam ve iki erkek kardeşini... Dur burada bir sıkıntı var. Okuyabilirim bence ya. En büyük amcam babam ve iki erkek kardeşini, en büyük amcası babası ve diğer iki erkek kardeşini vurmaya gelmiş iki dönümlük bahçe için. Bir şey olmadı tabii. Sene 90'lar bu arada. Babam en büyük diye aldığı kamyonu en büyük amcamın üstüne yapmıştı, senetle aldı. Son seneti bitince hemen gelmiş, arabamı verin lan demiş. Mecbur o da vermişler, polis çağırır dövdürtürüm demiş, neler neler yazsam kitap olur diye Ahmet mesaj yollamış. Onun üzerine alındı diye borcu baban ödediği halde araba da onun üstüne, arabayı aldı sizden. Ya bazı insanların gerçekten yatacak yeri yok ya, nasıl hak görüyorlar kendini. Üzücü. Sağ, sağ. Dancan, Bursa'dan günaydın. Trafikte lambalarda bir araçla yan yana geldik. O da seni dinliyor. Seviliyorsun demiş. Oley Süleyman. Selam.

0: Alo.
1: Günaydın. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Hülya ben.
1: Zehra, değil mi?
0: Hülya.
1: Hoparlörle mi konuşuyorsun? Kulağa alalım telefonu.
0: Evet, hemen aldım.
1: Ama lütfen bacım. Hülya, evet, nereden arıyorsun? Tanıyalım.
0: Ben Eskişehir'den arıyorum. Uzun yıllardır dinliyorum sizi. Ama ben hiçbir şekilde ulaşamıyordum size. İlk defa böyle düşünce çok şaşırdım.
1: Demek ki bugünkü konuyla ilgili anlatman gerekenler ve bizim dinlememiz gerekenler var. Dökül Hülya, ne geldi başına?
0: Evet, benim babam işte bir kooperatife yazılıyor. Babam başka şehirde olduğu için babasının üstüne yatırıyor kooperatifi ama amcasıyla ortak. Sonra halamlar, yani dede ölünce tabii dört kardeşler, halaların üstüne de kalıyor miras. Amcanın bundan...
1: Bir dakika ama baban alıyor ama dedenin üstüne mi yapıyor? Doğru mu anladım?
0: Evet, kooperatife yazılıyor. Amcası.
1: Tamam, dede vefat edince haliyle mal dedenin olduğu için bölünmek durumunda kalıyor ama baban ödemiş hepsini.
0: Evet, amcasıyla ikisi ödüyor. Amcası hiçbir pay elde edemiyor tabii. Abisinin üstüne olduğu için.
1: Evet.
0: Babam yıllarca aldığı kirayı Ankara Ostim'de böyle 3 tane dükkan bu kooperatifte ve kirası ciddi paralar yapıyor.
1: Evet.
0: Babam yıllarca aldığı kirayı amcaya veriyor.
1: Amca ne alaka? Amcayı anlamadım ben. Ha, dedenin
0: amcayla. Evet, babamın amcası.
1: Tamam.
0: Babam amcasıyla ortak oluyor. Yani ikisi ödüyor.
1: Aslında ama dedeye kaldığı için çocuklar hak iddia ediyor, halalar, diğer amcan falan.
0: Halalar hacı, hani çok haram helal biliyorlar ama haram para yiyorlar sonuçta.
1: İşine geldiğinde biliyorlar diyelim.
0: Sonra yıllarca küsüyorlar, babamın gözü görmüyor, işte halamlar gelecekmiş diyoruz mesela. Gelmesinler, ne işleri varmış falan diyor. Öyle nefret ediyor halalardan, görüşmüyorlar. Annemi kaybettik. Cenazede geldiler. Sonra babam çok iyi yani yine kızıyor ama böyle gelmelerine bir şey demiyor. Babam evlendi. Şimdi kadınla o kadar iyiler ve o kadar samimiler ki sanki annem engelde onlara gibi. Yani çok üzücü şeyler yaşandı.
1: Baban niye müsaade ediyor o zaman yeni hanımıyla kız kardeşlerinin bu kadar dolandırıcılık yapmasına rağmen bu kadar samimi olmasına?
0: Çünkü
1: artık diyor değil mi, aman geçmiş zaman, ne yapalım, o da benim bacım diyor yani.
0: Yani o da benim bacım, işte annem ölünce ölüm de dünya diyor. Onlar yoluna verecek
1: hesap. Yani bak ben mesela geçen tam da bununla alakalı. Ben birini çıkardım hayatımdan, yakın çevremde olan birini birkaç zaman önce. Ortak bir arkadaşımızla denk geldik. Bana dedi ki ya Dancan yapma dedi. Ölümlü dünya yani sonuç itibariyle. Dedim bu ölüm bir tek bana mı var dedim ya. O zaman o da ölümlü dünya olduğunu düşünüp ona göre davranacaktı. Şimdi senin halan hakkı olmadığı bir şeyin üzerine konmuş. Halaların hatta. Ve aradan zaman geçtiğinde ölümlü diye. Hadi lan nereden? Bir ben öleceğim sanki.
0: Evet, babama da çok kızıyorum. Yani sanki hani annem diyordu, tamam gelmişler, ne yapalım, gelene gelme mi diyeceğiz diyordu. Babam kesinlikle gelmesinler, istemiyorum, ne işleri varmış, çok kızıyordu. Şu an o da böyle çok şey oldu. Yani sanki...
1: Sen hiç konuşmuyorsun muhtemelen halalarla.
0: Ya konuşuyorum ama içimden gelmiyor. Çok soğuğum yani.
1: Sen de kaç yaşına gelmiş bir kadınsın artık. Madem öyle Hülya, sen de versene ağızlarının payını. Sen de hem babana laf eder hem de konuşuyorum ama içimden gel. Konuşma o zaman.
0: Yok, söylüyorum ben. Ben öyle susam diye de değilim yani. Ben söylüyorum, böyle laf da sokuyorum.
1: Peki ne oldu o dükkanlar? Hala kiralıyorlar mı?
0: Hala alıyorlar. Hala. Hatta diyor ki dedenin üstünde, artık geçirelim üstümüze falan diyor. Yani amca da öldü ve hakkını helal etmedi. Annem de helal etmedi. Böyle çok yani...
1: Baban da pay alıyor tabii ki ama bölünüyor yani o şey.
0: Babam amcaya veriyordu, artık vermiyor tabii. O da amca öldükten sonra çocuklarına...
1: Neyse aman vallahi şöyle dünya malı yüzünden böyle bir de yani şey çok üzücü. Kardeşler bunları yapıyor birbirine yani. Ulan kimde varsa, eğer gönlü varsa, zaten bunu hak ediyorsa zaten paylaşır ama böyle üstüne konmaya çalışmak, hak iddia etmek vesaire. Kendilerini bir yerlerden işte böyle... belki dedenin zamanında yapmadığı şeylerden dolayı bu mal madem onun üzerine deyip acısını oradan çıkarmaya çalışıyorlar da bu hikayede yanan baban olmuş. Ama baban da az değil, onu da söyleyeyim sana, haberin olsun.
0: Yani ben kendim suçluymuş gibi oldum. Onu böyle yediremiyorum kendime. Yani
1: evet, tatsız. Yani.
0: Çok kötü şeyler oldu yani.
1: Akraba akbabadır diyor ve senden de sabah enerjimizi alıyoruz.
0: Günaydınlar herkese.
1: Günaydın. Selamlar, günaydın. Bak birisi şey yazmış. Düşmanın mı var? Yok, kardeşim var diye mesaj yollamış birisi. Ya tabii istisnalar bunlar. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Ya Doğancan, benim başıma şöyle bir iş geldi. Bir akrabamız ne yaptı biliyor musun? Yengemiz bize büyü yapmış Doğancan. Halalarımız dönmüş arkamızdan, işte senet imzalatmış falan filan olmuş, aman olmuş duman olmuş diye anlatabileceğiniz ne varsa. Halil diyor ki Ayvalık'tan, vallahi bütün halalar aynı galiba. Yok, ben halamdan razıyım, dinliyordur şu an. Hala dinliyorsan bir kalp yolla bana şimdi WhatsApp'tan. O her sabah böyle Kars'ta açar radyosunu, beni dinler. Ben halamdan razıyım yani ama neyse, hadi dökmeyeyim ben. Bizim ailede de var tabii. Her iki tarafta da var. Şimdi annemle babam da dinliyordur kesin. Anne tarafında da var, baba tarafında da var. Oluyor. Ya bir de akrabalık öyle bir şey ki, hani bu piyango gibi hakikaten, sen seçmiyorsun. Şimdi yıllar içinde, şu an mesela uyduruyorum 35-40 yaşında olanlarımız. 10 sene, son işte 15 sene içinde hayatınıza giren çıkanları, uzunca yıllardır hayatınızda olanları ya da hayatınızdan çıkardıklarınızı şöyle bir tartın, bakın ne oluyor? Bir emek birliği var, bir hayat paylaşıyorsun. İyi günü var, kötü günü var. Bunları, bu sınavları güzel geçebilenler hayatında kalmaya devam ediyor. Ama akraba dediğin, doğduğun günden itibaren mecburi, iyi de olsa, kötü de olsa, şerefsiz de olsa, dolandırıcı da olsa bir şekilde bir düğün, bir cenaze, bir maruz kalıyorsun yani. O yüzden işte ama sıkıntı. Sanki dayılar sıkıntılı Doğancan demiş. Evet evet, evet evet. Ama amcalar da az değil. Kısa bir ara.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayın.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
3: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: dinlediniz.
1: Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Doğancan, bizim başımıza ne iş geldi biliyor musun diye anlatmak isteyenler buyurun. Buyurun. Bugün böyle her telden şarkı çalmak istiyorum. Ayarlarınızı bozacağım.

0: Sevim Tuna. Allah rahmet eylesin. Çok güzel kadınmış bu arada ya. Sevim Tuna yazın. Google'a, görsellere bakın. 99'da vefat etmiş.
1: Hadi 3-5 mesaj daha paylaşalım, bir telefon daha alacağım. Dancan, Yunus timleri olarak gözümüz üstünde, kulağımız sende. Yayınlar diye bana motorların üzerinden yine fotoğraf yollayan sevgili Eyüp, kolay gelsin, selam. Valla çok sağlam ayarlarımız vardı da bir senin bozman kalmıştı Doğancan demiş Derya. Aşk olsun. Kenan yazmış, diyor ki Karslıyım, çocukluğum memlekette geçti. Halam ne zaman bize gelse babamla odaya geçer, özel konuşur, herkese saydırır giderdi. 5 dakika sonra iblis babam anneme türlü işler çıkarırdı. Hala terörü... Ne? Ha, bizimki hala terörü değil, terörist halaydı. Ey Allah. Halan ortalığı karıştırıyordu ha. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan da mesaj yollayabilir. 0531 785 9080. 30 saniye bir ara.
2: Bir reklam.
3: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama? Ama dememek için ama
2: sigorta. Bir reklam.
0: Doğancan, bizim başımıza şöyle bir iş geldi. Çok fena bir olayımız var. Bizim akrabamız, bir akrabamız ne yaptı biliyor musun diye anlatabileceğiniz ne varsa 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. İyi, hadi günümüze dönelim o zaman. Sağ!

0: Doğancığım, bence herkes aslında çok fazla hikayesi oldu halde anlatmaya korkuyordur. Herkesin bir yakını dinleme ihtimali yüksek demiş Köksal. Ya adınızı vermeyin dedim ya. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba Doğancığım, ben de ismini vermek istemeyen bir dinleyici olarak
0: buyursunlar, korkusuz cesur yürek. Senin adın şu dakikadan itibaren cesur yürek olsun abi, tamam mı?
1: Tamam, öyle olsun.
0: Tamam, dinliyoruz, ne geldi başına, anlat.
1: Vallahi hani az önce demiştin ya, akraba işi aslında tam bir piyango diye. Bize iki taraftan da piyango vurmadı hani. Hem ikiminin en azından
0: amorti anne bile düşmedi.
1: Hani baba tarafından yüzü güler, birinin bir taraftan iyi olur, bir taraftan hani hafif şey olur falan. Bize iki taraftan da çelek vurdu gibi.
0: Mesela ne oldu, ne yaptılar?
1: Şimdi baba tarafında işte bizim büyük amcaya ev yapılacağı zaman, daha doğrusu gecekondu yapılacak. O zaman işte annemin düğünde takılan bütün altınlarını bizim dede alıyor elinden. Bizim büyük amcaya gecekondu yapıyorlar. Daha sonrasında işte o gecekondu, o altınlarda falan gecekondu işte sonrasında işte satılıyor. Bir şeye, müteahhite veriliyor falan.
0: Ne zaman yapılıyor? Daha... 80'li yılların başı mı yoksa daha mı eski?
1: Ya 90'lar falandır muhtemelen.
0: 80'li nerede yapıyorlar bu gecekonduyu?
1: Ankara'da.
0: Ankara'da.
1: Yani 80'lerin sonunda falandır yani.
0: Allah bilir, Ankara'nın da şu an çok merkezi bir yerindedir ha o yapılan yer.
1: Ya... Aynen. Sonrasında işte müteahhit yapıyor. 3 tane de daire veriyorlar o şeye, gece konduya.
0: Ya abi bu nasıl iş ya? Keşke zamanında bizimkiler de dikeymiş bir yere.
1: Vallahi aynen öyle. Sonrasında işte o zaten amcamın zaten çocuklarıyla beraber her birini birer tane yerleştirdi. Kendi oturdu vesaire. Sonra işte bir de bizim küçük amcaya da yine dede şey yapıyor. Kendi evde ona şey yapıyor, alıyor. Bizim babama da zamanında bir tane inek vermiş işte. Şey, hani demiş, haksızlık olmasın.
0: Allah razı olsun ya. Diğerlerine daire, babana inek. Dalga geçer gibi.
1: O tarafta biraz öyle. İşte anne tarafında biraz daha böyle olaylar böyle Müge Anlı tadında oluyor. Anne tarafında da şimdi bir tane dayı var bizde. Bir tek erkek, diğerleri hani kız, çocuklar.
0: Evet.
1: Öyle oldu mu tek dayılar böyle biraz daha göz açık oluyor falan ya. Tek dayı zamanında, dedenin zamanında böyle yavaş yavaş tarlaları şeyleri üzerine şey yaptırıyor. Geçiriyor. Kendi üzerine şey yapıyor işte. Dedenin traktörünü şeylerini falan, kamyonunu köydeki.
0: Dedeyi de muhtemelen belki, eğer onun bu konuda hani adalete dair herhangi bir sıkıntısı yoksa, ya baba ben işte onların hakkını da ben organize ederim, sen şimdi uğraşamazsın falan, sen bütün hepsini benim üstüme yap falan diye mi kandırıyor acaba?
1: Adaletten ziyade şöyle bir sıkıntı vardı hocam. Türkiye'nin herhalde çoğu şeyinde aslında hani kız çocuklarına böyle bir şey tuttu. Erkek çocuklarına üste tutma var ya. Hani,
0: var hala var.
1: Erkekte.
0: Hala var. Kimse çok yalan söylemesin yani. Yani var hala. Evet.
1: Ya tabii miras eşittir. Hani miras helaldir demişler. Kızı erkeği yok bu işin ama tabii niyeyse ki. Eskilerde böyle daha bir şey var. Hani
0: çünkü ne yapıyor? Dayı malları ne yapıyor?
1: Şeyleri üzerine peyderpey geçiriyor dedenin sağlığında.
0: Tamam.
1: Sonra dede vefat ediyor. Dede vefat ettiği için de bütün tabii ortalıkta şu an şey falan yok. Miras falan yok bölüştürücü.
0: Ve dede,
1: şey
0: dede gidince anlaşıldı aslında o malların dayının üstüne geçtiği.
1: Aynen. Bir de asıl şey, sıkıntı şu an anneanne şu an hayatta. Şu an anneanneye de dayı bakmaya da şu an şey yapıyor. Ne onun adı?
0: Elin taşının altına aslında koymuyor.
1: Aynen. Anneanneye de şimdi işte kızlar o diyor. Birisi diyor ki işte yo benim işim var ben bakamam. Öteki diyor ne onun adı, bizim malını mülkünü işte şey aldı o baksın falan pişman. Anneanne de şu an annemin başına şey yaptı kaldı. Ona da şu an o bakıyor.
0: Ama alır mı canım yani, öyle deme. Yani üzücü ya.
1: Kaldı derken hani şu açıdan söylüyorum. Hani her biri birer mazeret şey yapıyor. Dayı da ya yengeden dolayı şey yapmak istemiyor biraz. Şöyle böyle falan diye. Yani tamam ben bir...
0: Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Yani annen ve teyzenler de eminim böyle bir ortam olduğu zaman... Kardeşim! Kardeşim! Sanki o bütün aileyi dolandırmamışçasına, o bir yerde o bizim bir tek erkek kardeşimiz var diye bayramda seyranda böyle görüntülü mörüntülü konuşuyorlarsa ağlayarak konuşuyorlardır kesin. Kardeşim!
1: Aynen öyle. Zaten benim anladığım mesela bu annelerde öyle bir şey var. Hep bu işte babalarda da işte hani az önce bir ustaz dedi ya, hani büyük diye sırf ailenin büyüğü diye onun üzerine arabayı yapmış falan. Babamda da mesela hani aile böyle babanın yerine büyük amcayı bir baba yerine...
0: Bir şey diyeceğim. Bununla ilgili o zaman sizinkiler anladığım kadarıyla dava mava falan da açmamışlar. Değil mi?
1: Yok. Alan aldığıyla, yapan yaptığıyla.
0: Ne mesela? Yani çok büyük bir mal kaldı mı dededen?
1: Ya çok büyük değil ama nereden baksanız yine 8-10 tane falan tarlası vardı mesela. Şimdi
0: daha ne istiyorsun be? Daha çok büyük değil diyor. Bu tarlalar nerede bu tarlalar?
1: Ankara'da.
0: Ve onlara imar çıkan tarlalar da vardır kesin süreç içerisinde.
1: Hiç bilmiyorum valla hani şeyleri.
0: Hani Allah bilir onlar hiç paraya sattı. Ya nasıl hak görüyorsun kendine be? Adam dinliyorsan eğer dayı eğer dinliyorsan senin burnundan senden çıkmasa zaten çıkacak onlar bir yerlerden. Senin haberin olsun. Ben hiç görmedim ki yaptığının karşılığını bu dünyada almayan bir adam olsun. Son dakikada bile olsa tam böyle gider ayak bile Yüce Rabbim ona o dersi veriyor ondan sonra alıyor canını. O yüzden kim ne ederse onu görüyor. Yazık.
1: Nasip olmuyor bir şekilde onu yemek. Hani mesela sonrasında işte bir tane çocuğuna düğün yapmaya kalktı. Düğünde olaylar çıktı. Öteki çocuğu oldu. İpsiz berduşun teki oldu çıktı falan pişman. Hani hep böyle bir yanımıza kar kalır zannediliyor ama. Hani
0: çıkıyor bir yerden çıkıyor.
1: Bir şekilde çoluğundan çocuğundan. Çıkıyor. Hani çok nasip olmuyor onu yemek.
0: Yani çoluğuna çocuğuna bir şey demek istemiyorum. Sonuçta bu adamın gerizekalılığının faturasını tabii. Çocukları çekmesin. Ama senin burnundan gelsin sevgili dayı diyor ve sabah enerjimizi alıyoruz.
1: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Bancan zamanında Mersin'de kadınlara deniz kenarı çorak arazileri, erkeklere de tarım arazilerini vermişler. Şimdi kadınların tüm arazileri altın oldu. İlahi adalet diyen sevgili Aziz. Şeyde de öyle Osmanlı döneminde de mesela saraylar hep böyle işte sultanlara, işte hanımlarına ya da onların kızlarına vesaire o deniz kenarı yerler veriliyormuş. O kale işleri vesaire, o sur içi falan oralar daha kıymetli olarak görülmüş. Ama şu an artık böyle hani yalı statüsünde dediğimiz ki ya onu da bırak işte bak anlattığı hikayedeki o gecekondu olayı gibi yani. Zamanında adamlar bundan 40 sene önce falan bir yere gecekondu dikti diye şu anda orada hak sahibi, orada işte mal sahibi olarak görünebiliyor bu. Enteresan neyse canım ya. Hani bileydik biz de ektirttirirdik zamanında. Şevket günaydın, Samsun'dan dinliyor bizi. Selamlar. Cesur yürekli abimiz isim vermese de bütün olayı ayrıntısına kadar anlattı. Artık herhalde tanıyan tanır demiş. Bence de. Çok açık etmek istemedim susmasın diye ama bence de. Dancan, benim eşim de ailede tek erkek, iki görümcem var ama hiç de el üstünde tutulmuyor valla. Mal mülk konusunda bile görümcelerime daha fazla veriliyor. Üstelik görümcelerim çok cazgır. Benim eşim de mülayim, saygılı olduğu için üstüne gidiyorlar. Ah Doğancan ah diye bir mesaj gelmiş bir hanımefendiden. Yani zamanında bunu az önceki Cesur Yürek abimizin anlattığı hikayeler çok daha fazlaymış ama günümüzde eskisi kadar olmasa gerek ama yine tabii ki vardır yine. O işte miras olaylarında kızların erkekler tarafından işte böyle şey negatif anlamda kayrılması. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Varsa eğer sizin de akraba içi başınıza gelen türlü olaylar buyursunlar. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ve bir hatırlatmam olsun sevgili dinleyicilerim. Her salı günü karnaval uygulamamızda bir yarışmamız oluyor bizim. Dolayısıyla ilerleyen dakikalarda karnaval uygulaması açık bir şekilde beklerseniz ekranda belirecek olan sorulara en hızlı cevap veren dinleyicilerimiz bizden ilk 3 kişi 5000 TL değerinde hediye çeki kazanıyor. 5'er 1000 lira toplam 15 kağıt çıkıyor bizden. O yüzden siz de kazananlardan olabilirsiniz. Saat tam 9.30'da yarışma başlıyor. O yüzden karnaval uygulaması eğer yüklü değilse telefonlarınızda ücretsiz bir şekilde indirin. Uygulamayı kullanmak da yine ücretsiz. Hani üye olduktan sonra bilmem ne kadar para ödemen lazım gibi bir şey zaten yok. O yüzden tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz karnaval uygulamamızı indirin. Bekleyin, ben hadi yarışma başladı dediğim anda da uygulamayı açtığınızda ekranda belirecek olan soruların en hızlı cevabını veren ilk 3 kişi bizden 5'er 1000 lira değerinde hediye çeki kazanacak az sonra.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştirdik.
6: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

liralıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Doğancan, bizim ailede şöyle bir olay var, bizim başımıza şöyle bir iş geldi diye anlatabileceğiniz bir akraba terörü hikayeniz varsa bugünün yayın konu başlığı 0212 368 62 12. Süper FM'in canlı yayın telefonu ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80 Süper FM ihbaratı.

Çok enteresan bir mevzu okudum şu an. Doğancan, amcam evlenirken annemden altınlarını istiyorlar. Biz düğünde yeni geline bu altınları takalım, ondan sonra sana geri verelim. Annem ilk gelin. Meğer dedemler plan yapmışlar. Biz ilk geline çok altın taktık. Biz bu altınlarla bütün gelinleri alırız demişler. Neyse, annemden hatırı sayılır bir altın alıyorlar amcamın düğün günü. Annem de inanıyor tabii. Tamam, takın, sonra geri verirsiniz diyor iyi niyetle. Amcam evleniyor, düğün bitiyor, annem altınlarını istiyor. Amcamın eşi, bana ne canım, bunlar bana takıldı yani, kimin olduğuna bakmam ben demiş. Altın namustur, vermeseymiş demiş. Kimse geri alamamış. Sonra bir diğer amcam evlenince o altınlar verilen yengemden altını istemişler. Geline takacağız diyor, o da kabul etmemiş, vermemiş haklı olarak. Sonra ona yeni altın almak zorunda kalmışlar. Özetle olan anamın altınları ne oldu Doğancan? Aslında geline kötülük yaptıklarını düşünüyorlar ama kendi oğullarına, kendi kardeşlerine kötülük yapıyorlar demiş. Canım, ismini vermeyeyim de bacım, bunlar yaşanırken baban ne yapıyormuş acaba? Yani onun anası babası, onun kardeşi ya bu hikayeyi yapanlar. He? Yoksa baban da mı bu çetenin içinde?

0: Dayımın çocuklarıyla geçtiğimiz bayramların birinde İzmir'e tatile geldik. İkinci gün benim aracımla İzmir'de yaşayan arkadaşlarına bayramlaşmaya gitmek istediler. Giderken de kaza yaptılar. Sonrasında tamam canım kazadır olur size bir şey olmasın dedim ve aracı ben kendim yaptırdım. Birkaç ay sonra hesaplarıma icra geldi. Karşı taraf bana değer kaybı davası açmış ve kuzenler bunu benden saklamış, misliyle ödemek zorunda kaldım. Bundan büyük akraba terörü olur mu diye mesaj yollamış bir dinleyicim. O zaman şey olmadı mı, ortak olmadılar mı onlar bu ödemen gereken meblağı? Al işte bak, vermeyeceksin abi, vermeyeceğim malını mülkünü. Borç verip kötü olacağına vermeyip kötü ol. Arabanı verip kötü olacağına ben vermiyorum arkadaşlarıma. Ben hatta uzun yollara falan gittiğimde arabada mesela en son 4 şoför olarak, yani herkesin ehliyeti var, herkes faal bir şekilde araba kullanıyor. Bodrum'a gittiğimizde geçen sene arkadaşlarımla kaç 8-9 saat ben kullandım arabayı. Bana ne? Vermem. Mal canın yongasıdır. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Ben Ahmet.
0: Kim?
1: Ahmet.
0: Ahmet hoş geldin. Biraz can gelsin sesine lütfen. Hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk. Ya şöyle ben İstanbul'a çok yakın bir yerden arıyorum. Şehir vermeyeyim şimdi. Kuzenler beni döver. Sesten tanırlar. Bir de beni döverler yani şimdi vardığımda.
0: Seni böyle şey tanımasınlar diye mi böyle konuşuyorsun? Evet. Tamam evet, ama biz de anlayabilelim en azından. Anlat tamam. Ne geldi başına?
1: Ya şimdi benim annemin dedesinin babası, şimdi
0: annenin dedesinin babası, yani senin dedenin dedesi, yani
1: dedemin dedesi. Bu zamanında işte biz baya böyle işte zaten kulaktan olan bilgiler falan, bu nalbantlık yapıyormuş Osmanlı zamanında, yani Osmanlı'nın son dönemleri falan yani.
0: Tamam.
1: Tabii böyle mobil, hani İşte şey değil, dükkanı yok, işte esnaf, bu İstanbul'a gidip geliyor ama. Hani
0: o dönem mobil değil de hani seyyar nalbant diyebiliriz.
1: Seyyar nalbant.
0: Evet.
1: Ya belgeleri var işte, İstanbul'a giriş belgesi falan. O zaman İstanbul'a belgele gidiyormuş. İşte esnaflar falan böyle. İşte oraya gidiyor, buraya gidiyor falan böyle. İşte bilmem ne işte büyükelçiliği, o zaman işte bilmem ne elçilik. Atların işte şeylerine bakıyor, nalbantlara bakıyor falan.
0: Nallarına.
1: Ondan sonra nallarına bakıyor. İşte ondan sonra işte bir gün Mısır Büyükelçiliği falan şey yapmış. Hani herhalde çok mu sevdiler o zaman, hani işini mi beğendiler?
0: Mısır'ın tapusunu dedenin dedesine yaptılar.
1: Keşke.
0: Bir ya tane piramit.
1: Hani, sen demişler hani burada biz sana bir müştemilat ayarlayalım. Sen demişler burada kal. Buranın demişler kalıcı şeyi ol, hani kalıcı nalbantı ol, bak hani bir yere gitme, kımıldama.
0: Nerede, hangi şehir? İstanbul'da.
1: İstanbul'da. Şeyde direkt nerede, büyükelçilik bilmiyorum, Yalı'da diye biliyorum ben. Hani o bölgede hani demişler kal, hani biz demişler sana müştemilat.
0: Orası da şu anda Koç Müzesi'nin olduğu yer Doğancan.
1: Tabii o zaman şeyler yani eşi tarafı işte benim anneannemin nenesi mi oluyor? Nenesinin nenesi oluyor. İşte o kulaktan mı olma işte, onlar vay efendim gitti orada yerleşir gelmez buralara falan filan. Baya böyle onların çocukları falan böyle ağla ağla ağla işte baba gel baba gel falan.
0: Tamam.
1: Gitmemiş yani. Ondan sonra.
0: Kurban olayım, biraz hızlı anlat, fenalık geldi.
1: Bu kadar yani gitmemiş. Oradan şey falan kalmıştı işte bilmem ne. İşte kitap mitap hediye etmiş. Onları falan bizim dedeler satmış falan böyle hani. Yani ucuza.
0: Ya sen 250 yıl öncenin şeyini mi anlatıyorsun bize şimdi?
1: Abi anlatıyorum da hani.
0: Tamam mesela şunu söylesen tamam diyeceğim. Bak dedenin dedesi bu olayı yaşayan kişi değil mi? Dedenin dedesine orada bir yer vermişler. Nerede İstanbul'da biliyor musun? Sarıyer tarafı herhalde.
1: O büyükelçi işte o zaman şeymiş. Sultanın yeğeni. Yani ileride kral olacak adamlarmış onlar. Onun yanına girebilirmiş, saraylı olabilirmişiz.
0: Yani ne diyorsun? Dolmabahçe benim dedemin mi diyorsun?
1: Yok demiyorum. Artık hiçbir şey demiyorum.
0: Yani bu sizin aile içinde bir kaosa neden olan bir hikaye mi?
1: Ya kaosa demeye olan değil. Hani işte çok iyi kazanıyormuş o zaman. Evet. Benim zaten dedem falan hepsini yemiş bitirmiş yani.
0: İyi yapmış. Sahne onun malı.

diye dinleyeceksek eğer arayın. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

4500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Türk Roro gemisi Karadeniz'de drone saldırısına uğradı. 13'ü Türk, 22 mürettebat tahliye edildi. 3 kişinin durumu ağır. Mecliste bugün partilerin grup toplantıları var. Gözler CHP ve Yeni Parti'de olacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından ilk kez mecliste kürsüye çıkacak. Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısında konuşacak. Terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi. Çerçeve yasa AK Parti grubunda mecliste imzaya açıldı. Bu konuda yoğun bir görüşme trafiği de yaşandı. Düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. DEM Parti heyeti İmralı'ya gidip Öcalan'la görüşmüştü. Bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz denildi. Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze'de sivil kayıplara neden olan İsrail ihlallerini şiddetle kınadı. Etimesgut Belediyesi Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli dün tutuklanmıştı. Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı. 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Adalet Bakanı Gürlek, randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Şura'da üst rütbeye terfiler ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecekler belirlenecek. ABD Başkanı Trump, İran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini, yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk toprağı Ceuta'da yaşanan kitlesel göç hareketi Avrupa Birliği'nde görüş ayrılığına neden oldu. 27 ülke sınırlar ve serbest dolaşım konusunda tarihinin en ağır görüş ayrılığıyla karşı karşıya. Sosyal medyada yayılan sınırlar açıldı söylentileri üzerine Ceuta'ya geçen binlerce paslı göçmenden büyük bölümü günler sonra ülkelerine geri döndü. Geri dönen göçmenler açlık, susuzluk ve kötü yaşam koşullarıyla karşılaştıklarını belirterek Avrupa'ya geçme umutlarının yerini büyük bir hayal kırıklığının aldığını söyledi. Danimarka'da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama kapsamında ilk grup askerlik hizmetine başladı. Türkiye'nin ilk yerli dizel elektrikli manevra lokomotifi Tanzanya'ya ihraç edildi.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel çekimleri nedeniyle bugün ve 5 Ağustos tarihlerinde gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. 01 ile 05 saatleri arasında Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü katılımında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Süper FM.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Aynen Johnny Vine'en. Sevgili dinleyicilerim, karnaval uygulamamızı indirmemiş olanlar derhal indirsin. Dakikalar sonra yarışma başlayacak. Eğer karnaval telefonunuzda yüklü değilse indirin. Yüklü olanlar da saat tam 9.30'da eğer uygulama açık bir şekilde beklerseniz ekranda belirecek olan soruların en hızlı cevabını veren ilk 3 kişi bizden 5'er bin TL değerinde hediye çeki kazanıyor. Bilginize, karnaval uygulamamızı indirin, indirin, indir aşkımı daha daha indir. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü.
2: Doğan Can, bizim ailede şöyle bir mevzu var diye anlatmak istediğiniz bir hikayeniz varsa 0212 368 62 12 ya da mesaj yollayın WhatsApp'tan 0531 785 90 80.

0: Eşim babasına araba alırken altınlarımızı borç vermiş. Daha sonra biz de ev almaya kalktık. Ön ödeme yapmamız lazımdı. Altınları geri istedik. O an şimdi veremem dedi. Bir sürü laf o boşu. Kısaca kendi paramızla rezil olduk. Üstüne kredi çekip borçlanmak zorunda kaldık. Bu devirde babana bile güvenme lafı o kadar doğruymuş ki Doğan Can diye mesaj yollamış. Günaydın. Doğan Can. Ne bu? Ha şey. Adımı verme diyen bir hanımefendi diyor ki annemin iki tane bileziği var. Onları da sadece düğünlerde takıyor. Böyle kocaman kocaman bilezikler. Normalde bunları banka kasalarında tutuyorduk ama yakınlarda bir düğünümüz olduğu için kasadan çıkarıp eve getirdik. Neyse bir tane amcam var. En küçük amcam Almanya'ya gideceğim diye sözleşmişti. Almanya'ya gidecek herkes bizim eve toplandı vedalaşması için. Vedalaştılar falan. En sonunda amcam gitti. İki hafta sonra benim kuzenin düğünü vardı. Baktık o kelepçe bilezikler yok. Tabii bu arada babaannem de bizde yaşıyor. Babaannem bilezikleri almış oğluna vermiş. Tabii iş işten geçti, amcam Almanya'ya çoktan gitmişti. Biz de madem öyle deyip babaannemi köye yolladık. Bundan babamın haberi bile yokmuş diye bir mesaj gelmiş. Ama yani gelinin hakkını da oğluna vermezsin ya. Ve kocası olmayan oğluna hiç vermezsin. Doğan Can, sen hep kaos istiyorsun. Benim gönderdiğim bu kadar olaylı değil, normal geliyor artık insanlara diye bir mesaj var. Benim kayınvalidemler 5 kız bir erkek. Memlekette erkeğe bir dükkan 2 ev verdi büyükler ve o 5 kıza tek bir evi paylaştırmışlar. Ama bil bakalım bu paylaşımı yapanlara şu anda kim bakıyor? Benim eşini kaybetmiş kayınvalidem ve sözde kızların kirasıyla gideriliyor nenenin hastane doktor masrafları diye mesaj yollamış. Ya şimdi tabii ki aile büyüklerimiz başımızın tacı da ne yazık ki orada adil olabilmek de önemli. Yani dedeler neneler bu konuda eğer kendi evlatlarını kayırırsa daha sonrasında o evlatlar da birbirine düşman olmak konusunda hiç kaçınılmaz bir son. Ve daha sonrasında o çocukların eğer erkekse hayatına giren kadınlar yani yengeler ya da genelde şey oluyor değil mi? Yani yengeler biraz bu konuda daha ne münasebet canım bu bizim hakkımız diye kocasının malıyla alakalı ortalığı karıştırıyor olabilir. Hakkını iddia ediyor diyelim o zaman daha doğrusu. Ama hani damatlar ha, var gerçi şeytan damat da çok. Hayatım bu bizim hakkımız. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, adını vermek istemeyen bir izleyici.
0: Eğer adını vermiyorsan çok sağlam bir hikaye anlatmak zorundasın.
1: Kaos.
0: Tamam, anlat, ne oldu?
1: Bizde çok şey var, hangi birini anlatayım bilmiyorum.
0: Uğraştırma bizde beni, en büyüğünü anlat.
1: Teyze var. Bu teyzemiz sürekli böyle liderlik kurmaya çalışan. Babasının evinde liderlik kurmaya çalışan, her şeyi ondan habersiz yapılmasını istemeyen birisi.
0: Annenin büyüğü mü küçüğü mü?
1: Annemin küçüğü.
0: Tamam.
1: O değil en küçüğü. Yani benim 4 tane teyzem vardı. Bir tanesi engelliydi. En küçük teyzem bu.
0: Tamam. Evet.
1: Şimdi bu teyzemiz sürekli ortalığı karıştıran, ikili oynayan bir insan. En baştan başlayayım şöyle. Ben annem vefat etti 2 yıl önce. Annem vefat ettiğinde bile Allah razı olsun. Biz morgdan eve geldiğimizde balkondan ona bir tane hasta yatağı almıştı. Balkondan aşağı onu atıp arabaya yerleştirebilen bir insan.
0: Neden?
1: O anda acı çekerken.
0: Neden?
1: İşte o aldı ya hani. Onu alması gerekiyor. Hasta bezlerine kadar.
0: Artık ihtiyacınız yok, ben bunları alıyorum dedi. Siz henüz daha morgdan dönmüşken.
1: Hayır demedi.
0: Hayır yani kendince buna ikna ediyor.
1: Ben balkondan aşağı atan bir insan. Evet.
0: Hayır.
1: Biz ağlıyoruz içeride. O geliyor yatağı vesaire balkondan aşağı atıyor arabaya koyduruyor. Öyle söyleyeyim sana. Bana da gelmiş orada ağlayarak annemin eşyalarını toplarken gelmiş diyor ki işte bunlara da ihtiyacın yoksa alayım ben. Yani ben orada ağlarken. Vesaire neyse annem vefat etti. Ben sonra şimdi anneannem vefat etti 2 ay arayla. Anneanneme gidip kendi haklarını istemiyorum deyip İstanbul'dan köyden istiyorum diye kağıt imzalatıyor noterde benim teyzem. Ben de bu sırada onun evinde oturuyorum ve her sene bana %100'ün üstünde zam yapan bir insan. Ama lafa geldiğin her zaman işte benim Allah korkum var, işte ben hacca gittim, ben yalan söylemem, ben şöyle ben böyle diye konuşan bir insan. Dedem vefat etti bundan 3 ay önce kadar. Dedemin de yüklü bir mirası var tabii. Şimdi tabii yine ortalık karışmaya başladı. Benim teyzem yine tabii ki durmuyor. Dedem vefat etmeden önce erkekleri, yani bir erkekçilik var. Bütün kızlar olarak, biz 3 kız var sülalede neredeyse. Hepimizi kullanıp bütün işlerini yaptırıp ama erkeklere miras vermek istiyor. Bizden kaçırmaya çalıştı. İşte gidin siz kendi üstünüze alın evi. Dedenizi vefat etmeden diye gidip kuzenlerime söylüyor. Beni seven bir tane kuzenim de gelip bana söylüyor. Hı. Diyor ki abla böyle böyle söyledi bize ama ben işte olumlu bakmıyorum vesaire gibi. Sonra gidiyoruz tabii ki her zamanki gibi inkar ediyor. Ben öyle bir şey söylemedim vesaire diyor.
0: Benim... Ama bunu yapma sebebi de hani erkeklere kalacak bütün mallar, bari biz bir tabii olalım diye, o da kendi payına düşecek olanın peşinde.
1: Tabii. Ya yok, kendi payına düşenin peşinde bile değil. İnan ki erkeklere gitsin ama kızlara gitmesin diye yani. Dedemin vefat ettiği gün eve dedem daha vefat etti, evden çıktı. Aynı gün akşam Kur'an okunacaktı, eve eşya yığdı. Diğer kuzenime verdi evi. Ama biz saygısızlık yapmış oluyormuşuz çünkü... Dedemin de işte toprağın kurumasını beklemiyormuşuz. 2 ay bekledik bu mevzuların açılmasını.
0: Bir şey soracağım. Sen teyzenin evinde mi yaşıyorsun? Onun kiracısın. Doğru
1: evet,
0: mu anladın?
1: Evet, orada oturuyorum maalesef.
0: Hala.
1: Evet.
0: Nerede? İl, ya da ili söyleme de, yani verdiğin kirayla aynı kirayla başka bir evde yaşayamaz mısın?
1: Daha önceden yaşayabilirdim ama şu anda yaşayamam tabii ki de.
0: Yani şey diyecektim, keşke artık iletişimini kessen. İstediği kadar kan bağı olsun. Bazı insanları gerçekten hayatımızdan çıkarmak lazım. Yokluğu varlığından daha hayırlı. Bu anlattığın hikayede de anladığım kadarıyla
1: İnanılmaz.
0: Çok bencil, çok küstah, çok kendine hak gören bir insan. Dolayısıyla yani umarım hayatından bir an önce çıkarırsın bu kadını.
1: İnşallah. Ben de onun için çabalıyorum. Ev bakıyorum bir an önce çıkabilmek için. He. Çünkü bu olaylara da tamamen dahil olamıyorum. Orada oturduğum için huzursuzluk çıkması.
0: Evet, işte o yüzden dedim. Hayırlısı çözülür inşallah bacım. Vallahi benim yüreğime öküz oturdu. Sen kim bilir neler yaşamışsın. Bir de yani kendi anne...
1: Neler neler daha yani.
0: Yani kendi anneciğinin cenazesinde yani maruz bıraktığı o tavır vesaire falan ne kadar...
1: O ne ki? Benim engelli olan dayımla teyzemin maaşıyla biriktirdiği altınları gelip bana borç verdi ve hala borcunu ödüyorum. Ve ondan kalanlar, o teyzem ve dayımdan kalan parayla oranın tapusunu aldılar. Buradaki İstanbul'daki yerin, köyde de 50-60 dönüm yeri var dedemin. Şimdi gelmiş diyor ki biz oraya altınları verdik. Size işte mesela... Misal veriyorum 10 milyonluk yere, diyor ki 400 bin lira verelim çekilin diyor. Bu kadar arsız yani.
0: Şeytan. Ulan sen de öleceksin, sen de gideceksin.
1: Ve dedemi yani o kadar parası olmasına rağmen bir ekmeğe muhtaç yaşattı. Herkesi hastaneye gönderirdi kalmaya, kendisi asla gitmezdi.
0: Vallahi yani... Ya aklım almıyor benim ya böyle
1: bunlar
0: şeyleri.
1: Bunlar aklıma gelenler bu arada.
0: Çok böyle yani kadar... insanlık dışı. Bir de bunlara hak gördüğün kendi kız kardeşin, kendi anan baban, yani çok üzücü. Çok geçmiş
1: tabii
0: olsun.
1: Tabii bir de yani fitri olarak mesela topluyor ya, dayımın ihtiyacı var engelli diye dayıma topluyor. Bazı mesela askıda ekmek veriyorlar. Kocası yurt dışında çalışıyor. %20'ler maaş alıyor. Gidip o askıda alıp ekmeği alıp onlara götürüp onlarla...
0: Bu kadının çoluğu çocuğu var mı, yetişkin çocuğu?
1: Hiç olmadı. Bir servet döktü. Sonradan evlatlık edindi. Aslında biraz yasal yolu olmadı ama sonradan yasal yola döndü. Evlatlık edindi. Aa,
0: ben şunu soracaktım. Yani hadi bu kadının bu kadar şeytana dönmüş. Bak birisi de şey yazmış. Teyzenin diğer adı Hades mi acaba yazmışlar. Hani hadi bu kadın bunları olsa. Ama yani bu kadına bir dur diyen yok mu? Bu kadar hakikaten bütün herkesi birbirine katmış. Bir de adım gibi de eminim şöyle bir profildir. Bir şey olduğunda birisi ona bir şey söylediğinde ortalığı ayağa kaldırıp mağduru oynayıp hüngür hüngür ağlayıp... Kesinlikle, ben hep...
1: Şu anda da diyor ki mesela engelli dayınızı kapıya mı atacaksınız diyor. Hemen mağduru oynuyor.
0: Nerede? Olmaz dayı nerede kalıyor? O teyzenin yanında mı?
1: Yok, şu anda dedemden kalan evlerde kalıyorlar. Yıllardır oturuyorlar. Yalnız doğarken...
0: Hayır, bu engelli dayın teyzenle mi kalıyor engelli dayın?
1: Hayır ama sürekli onların evinde girip çıkıyor. Sürekli işte yengemin yanında vesaire. Güya işte
0: sert etmeye çalışıyor ama şeytan
1: tabii o kızı
0: ya.
1: Da kullanıyor.
0: Ama onun üzerinden de işte kızı bir mağduriyet yaratıyor. Kullanıyor. Allah'ın belası.
1: Aynen öyle. Yani
0: ama şu an neyi çok istedim biliyor musun? Keşke teyzen de yayına bağlansa da şurada birbirimize girsek.
1: Ama ona laf yetiştiremezsin, o çok
0: ben onu burada dümdüz ederim, sen rahat ol.
1: Keşke yapabilirsen, sen benim yapamadık.
0: Kız ver telefonunu, arayayım şimdi yayına.
1: İster o misin? İçine gelmeyen ben, telefonları açmıyor.
0: Ben ona şimdi şey diye bir oyun çekeyim. İşte piyangodan çok güzel bir tarla kazandınız. Hatta şey diye miras, işte babanızın yeni vefat etmiş, onun üzerine falan filan diye ben onun kanına girerim, sen rahat ol.
1: Ya bu çok şeytan Doğancan, gerçekten. Allah kimseye böyle teyze vermesin. Bir de diyor ki her şeyinizi ben yaptım, sizi ben büyüttüm. Ya böyle değişik bir insan.
0: Başına kalktığı
1: ederim.
0: Şeye bak ya. Ulan tövbe.
1: Her
0: neyse.
1: Şeye,
0: bak çok fena gaza getirdin beni. Sus artık, neler sayacağım diye çok kendimden korkuyorum. İyi hadi, geçmiş olsun. Allah kurtarsın bacım. Bir an önce de taşınırsın umarım oradan. Hadi gelsin amin. Sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Ay şeytan. Ya bazı insanlar gerçekten saf kötü ve o kadar kendini hak görüyor, o kadar çok inanarak yapıyor ki o yaptığı şeyleri. Yazık ya. Bir de bu hiç şaşmaz. Yani bunu yayında bu şekilde dillendirmem ne kadar doğru bilmiyorum ama örneklendirmeden söyleyeceğim. Bir insan ben şöyle bir insanım, ben böyle bir insanım, ben asla falan filan aman duman diyorsa anlayın ki o anlattıklarının tam tersidir. Gerçekten ahlaklı, gerçekten dini bütün, gerçekten ne bileyim işte yalan söylemeyen insan bunların altını çizmez zaten. Yani ben hayatta yalan söylemem, hiç sevmem. Ya hadi lan yürü git. Vallahi hiç şaşmıyor ya. Hele bir de bazı hassas konuları öne sürerek ben şuralara gittim, ben artık şöyle bir insanım falan diyorsa onları da alet ediyorsunuz ya, yazık. Kurban oldum Rabbim, bize bu dünyada da göster bu kalbi kötü insanların çekeceği cezaları. Hani intikam duygusuyla söylemiyorum bunu ama yaptığı şeyin doğru olmadığını en derinden hissedecekleri o anı da görmek nasip olsun inşallah her birimize. Çünkü hepimizin bence hayatında böyle iğrenç profiller var. Kendine hak görüyor bunları. Püh, Allah kahretsin, sizin gibi insanlar yüzünden nefret ediyorum bu hayattan be. Püh. Şerefsiz teyze.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayın.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O iş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: çok gaza gelip sinirle sürekli tükürdüğüm için rahatsız olan dinleyicilerim olmuş. Çok özür dilerim, ben sizin gibi saraylarda büyümedim. Adab-ı huaşeret derslerim olmadı. O yüzden bazen elim belime gidiyor, ağzımdan da bazı tükürükler çıkıyor olabilir. Bir şey demiş. İnşallah kullandığın mikrofonu sadece sen kullanıyorsundur. Yo, herkes aynı mikrofona konuşuyor. Arkadaşlar 10 saniyelik bir ara.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
0: Ya yayın başında o şakayı yaptım diye aklımda sürekli o şarkı çalıyor. Dur, buradan çalmam lazım. Dedim ya, aslında o reklama bence şeyi kullanmaları lazımdı. Eman eman eman eman. Evet. Sevgili arkadaşlar, bakayım saat tam 9.30 oldu ve an itibariyle Karnaval uygulamamızda yarışma başladı. Karnaval uygulaması eğer yüklü değilse telefonlarınızda, Karnaval yazın, indirin ve uygulamayı açtığınızda 10-15 dakika sürecek bu yarışma. Ekranda belirecek olan sorulara en hızlı cevabı veren ilk 3 kişi bizden 5000 TL değerinde hediye çeki kazanıyor. 5'er bin liraları kapmak isteyenler Karnaval'ı indirsin.

selamlar. Ve tabii Gaziantep'li dinleyicilerime dair bir selam gitsin o zaman. Doğancan, benim teyzemde dedemden kalan koskoca bulgur fabrikasını ve bahçeyi annemle paylaşmak istemedi. Onun oğulları varmış, annemin 3 kızı. Münasip değilmiş o yüzden, damatlar mı yiyecekmişmiş? Annem de mahkemeye verdi, devlet de ihale yoluyla satışa çıkardı. Yurt dışında çalışan oğlu arsanın büyük bir kısmını aldı. Annemlerde para olmayınca hiçbir parseli alamadılar tabii. Teyze oğlunun aldığı arsaya 2 tane 10 katlı ev yapıldı. Tabii kalan arsa yerlerinin üzerlerine de aynı şekilde binalar yapıldı. Bize bir daire bile düşemedi demiş. İyi de nasıl olabilir ki bu Mehtap? Yani dedenden kalan miras değil mi bu? 2 kız var anladığım, değil mi? Yani teyzen ve annen var. Neden annen bununla ilgili böyle bir mücadeleye girmek zorunda kaldı? Teyzenin üstüne mi yapılmış doğrudan?

0: Süper FM Şok. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba.
1: Doğancan mı? Merhaba.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: İsmimi vermesem daha iyi olacak.
0: Hiç sorun
1: benimki
0: değil.
1: Benimki de bir aile terörü.
0: Evet. En zaten önemli olan kısım da orası. Buyursunlar.
1: O,
0: ne geldi
1: o
0: başımıza?
1: O kısımdan bahsediyoruz. Benim anneannemin tarla. O arada dayım evleniyor.
0: Bir dakika dur, ses gitti. Oluyor. Anneannenin tarlası mı var?
1: Evet, tarlaları var.
0: Tamam.
1: 15-16 tane.
0: Ey maşallah. Arada, İl verebilir misin? Nerelerde bu tarlalar?
1: Hiç söylemeyeyim.
0: Aa, ama belki ona göre değerleme yapacaktık.
1: Ha, çok yıllar önce değerleyemezsin ki.
0: Şimdi çok. Neyse.
1: Ya, evet. Ondan sonra dayım evleneceği zaman anneanneme tarlaları sattırıyor.
0: Hepsini.
1: Hepsini. Diyor ki ondan sonra anneanneme işte şehrin çok güzel bir yerinde evler var alınabilecek, ama diyor ki anneanneme, dayımın nişanlısı da bu arada öğretmen. Diyor ki bu bölgeden diyor öğretmenlerden başka kimse diyor ev alamıyor diyor. O yüzden diyor buradan diyor işte bunu alalım, nişanlımın üstüne alalım diyor evi diyor. Ama anneannem de dedem de cahil adamdan nasıl olsun kabul ediyor. Ve bütün o ev alınıyor. Şehrin çok güzel bir yerinde, bahçeli, içerisinde vişne ağaçları, ağaçlar olan bir yer.
0: Ve gelinin üstüne yapılıyor bu ev.
1: Gelinin üstüne yapılıyor.
0: Tamam.
1: Sonra gelin evleniyor, geliyor, o evde oturmaya başlıyor. Babaannem, anneannem de dedem de uzun süre orada yaşıyorlar. Ama sonra dedem öldükten sonra o evi müteahhite veriyorlar. Sivas'ın çok güzel, memleketi çok güzel.
0: Sivas, Sivas, Sivas, Sivaslı, Sivaslı. Allah işte.
1: Memleketin çok güzel bir yerinde çok daireler alınıyor buraya, ama hepsi yengemin üstüne. Sonra anneannemi işte o evden çıkartıyorlar evler yapılırken. Sonra o yapılan yerden küçük bir daireye oturtuyorlar, ama yengem diyor ki ben bunu diyor hep diyor yemedim içmedim biriktirdim bu şeyi diyor aldım diyor. Yani 18 yaşında 19 yaşında nasıl başarmış almış da. Bu arada tabi annesi bu arada babası da yok. Yani kendi de yoksul bir aileden geliyor. Bu arada tabii.
0: Bir şey soracağım, bu tarlalar hep dayıya şey olmuş da anneye bir şey kalmadı mı bu maldan?
1: Yok, sıfır sıfır tabii ki, hiçbir şey yok. Hepsini oraya işte anneanne zannediyor ki işte bana alınıyor işte.
0: O tabii daha insani bir yerden. Şimdi elde avuçtaki bütün tarlaları satıp böyle bir eve gömüyorlarsa eğer, hani yarın öbür gün de hani çocuklar sonuçta kardeş bunlar. Haklar paylaşılır falan
1: hiç
0: diye düşünmüşler ama.
1: Hiç aklına gelmemiştir ki öyle şeyler.
0: İşte olur. O yenge ortalığı karıştıran, o sonradan hayatınıza giren.
1: Evet. Sonra dayım da erkenden vefat etti.
0: Aha,
1: o yenge de o evlerin üstüne oturdu. Tabii bu arada bizim ekonomik durumumuz çok iyi değildi. İşte zorluklarla yaşıyorduk. Onlar o varlığın içerisinde o anneannemin parasıyla yaşarken annem zor imkanlarla, imkansızlıklarla yaşadı. Sonra o çocuklarına da vermedi o evlerden gelirleri vesaire falan filan. Yıllarca
0: kim,
1: o
0: kim çocuklarına vermedi?
1: Yengem vermedi. Kendi çocuklarına da yedirtmedi onu. Yani.
0: Bak bu az önce bir hanımefendi bağlandı ya, onun teyzesini dinledin mi sen?
1: Evet evet dinledim.
0: Bu da aynı soydan muhtemelen.
1: Evet evet. Yani çocukları da ne malanamadı, o faydalanamadı. Ben kuzenlerimi çok seviyorum. Onların bununla, bu konularla hiç alakası yok. Bilmiyorlar.
0: Ama anasına bak, kızına.
1: Ama bilmiyorlar ki onlar. Yani o geçmişini bilmiyor ki. Zannediyor ki işte bizler de hiçbir zaman söylemedik onlara.
0: Ya bir şey söyleyeceğim bak. Şu çok insani bir duygu. Böyle bir mal, mülk, para, yarınlara dair daha konforlu bir hayatın hayali vesaire falan. Bunlar girdiği zaman işin içinde belki insan bencil davranır. Şimdi orada dürüst olalım. Hepimiz bu konuda biraz daha benim işte refahım öncelik olsun falan diye düşünebilir. Ama yani bu seviyede, bu noktada hiçbir şekilde mesela bu kadının hiçbir hakkı olmadığı halde senin annenin hakkını yiyebilmesi ve bunu kendine hak görebilmesini ben anlamıyorum. Tamam, demiyoruz ki sen hiçbir şey alma, ama ulan öbür tarafa hiçbir şey vermemişsin. Bari kapının kulpunu ver sadece. Hiçbir şey.
1: Tabi soğan ekmek yemiş, o evi almış, o evleri almış, soğan ekmek yemiş, işte ne zorluklarından almış, kendi de inanıyor onu ondan sonra. Tabii buradaki asıl üzücü olan şu anda bizim Allah'a çok şükür o evlere, o varlığa hiç ihtiyacımız yok. Ama insanın aklına gelen hani diyorsun ki annem de
0: siniri bozuluyor.
1: Faydalanmış olsaydı
0: evet.
1: Hani daha iyi imkanlarla hayatınız yaşardı. O zorluklarla yaşamazdı.
0: Tabii ki
1: daha
0: öyle.
1: Daha güzel olurdu. İnsanın o canını yakıyor. Ama hayırsız para da kimseye hayretmiyor. Bunu yaşadığımız sürece görüyoruz elbette.
0: Evet, ben tükürünce laf ediyorlar. Benim için sen de bu yaşanmışlığın verdiği duyguyla şöyle sağlam bir tükürsene ya.
1: Ya boş ver. Onlara hayat bir şekilde tükürüyor zaten. Bizim tükürüğümüze gerek yok. Yaşadıkça da.
0: Yaşıyor mu hala o yenge?
1: Vefat etti.
0: Yakın
1: süre önce vefat etti.
0: İyi hadi. Görüşülüyordur evet. Şu anda gerekli sorunlar.
1: Yani
0: şu anda sayfalar çevriliyor. Sene yani, 84. Evet gel bakalım buraya. Defter uzundur muhtemelen.
1: Burada bir şekilde onun cezasını çekti. Çok da bir faydası da olmadı.
0: Ama şimdi o bahsettiğin mal mülk de çocuklara kaldı tabii değil mi?
1: Tabii ki onlara kaldı ama onlar da onun sıkıntılarını yaşıyorlar şu anda. Yani çocuklar da o paylaşımda sorun yaşıyorlar.
0: Al işte bak.
1: Yani evet ama ben bunu tercih etmezdim.
0: Kaç kardeşler o yengenin çocukları kaç kardeş?
1: 3 kardeş.
0: Kaça erkek?
1: Ya o kadarını söylemeyeyim belki.
0: Ay Sivaslısın işte biliyoruz.
1: Evet ben onları çok seviyorum. O kuzenlerimin hiç konularla alakası yok. Annelerinin yaptıklarından bir hafta.
0: Madem bu kadar her şeyi biliyorlar o kalan evden de sana payını versinler madem ya,
1: onlar bilmiyor onların haberi yok hiç.
0: Ya
1: onlar...
0: hadi yürü git nasıl bilmiyorlar be tabii ki biliyorlar.
1: Ya nasıl olacak?
0: Bilmece yatıyorlar.
1: Doğduğundan beri öyle anlatmış. Yani demiş ki ben soğan ekmek yedim. Hani otursa da bir... Hani dese ki ya bu nasıl bu yaşta bunu almış dese ortaya çıkar da.
0: İşine gelmiyor.
1: Ondan sonra şeyde anneanne de fakir bir şeymiş evi bile yokmuş öyle zannediyorlar. Kendi işte annesinin aldığı evde oturmuş yılların hiç başka kardeşleri ona ya halbuki.
0: Vallahi bunlar babadan oğlan nesil herhalde diyor ve senden de güzel bir sabah enerjisi alıyoruz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Vallahi ne diyeyim ya. Doğancan son ses dinliyordum radyoyu tükürünce mahalle yankılandı çok baslı bir şekilde tükürdüm. Doğancan kulağımın içi tükürük oldu gözünü sevireyim tükürmedi demiş Hüseyin abi tüküreceğim tüküttürmesinler o zaman. Aha yengeler nereli olduğunu hiçbir önemi yok yapacaklarını yapıyorlar demiş Habibe. Arkadaşlar siz anlattıkça Doğancan'ın travması tetikleniyor anlatmayın demiş Erhan. Bizde de var canım tabii ki her ailede var yani bizde de var. Ama en güzelini yapıyorum ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Hiçbiriyle görüşmüyorum hiçbiriyle umurumda değil. Bir de bir gün ben oturup yayında anlatacağım her şeyi kafayı kırayım söz her şeyi anlatacağım. Esas olaylar siz bugün olay mı dinlediniz zannediyorsunuz? Lama canlı yayında.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: insanları sevmem.
1: Benim bu şarkıyı çalmam da çok manidar.
0: Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Aşk olsun sevgili Derya oğlu. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Her birimizin aile içinde başına gelen o türlü mevzular bugün hararetli bir şekilde konuşulurken yavaş yavaş finalleyeceğiz. Bir telefon belki sıkıştırırsak ikinci telefonu da alırız. 212-368-62-12. Hey! Neydi bu şarkı? Hadi. Hafızaları zorlayın bakalım.

Ana. Doğancan, halam miras kalan evi yaktı. İki erkek kardeş, bir kız kardeşler paylaşım yapıldıktan sonra her şeyi kabul ettiği halde sonradan haksızlığa uğradığını düşünerek köyün göbeğindeki ana ocağını yaktı. Şimdi orası satıldı ama 15 yıl oldu. Hala bu mevzudan beri konuşmuyorlar. Ana, kız ananın evini de yakmazsın kız. Ama acaba nasıl delirdi de böyle bir şey oldu? Kadınlar aynı, erkekler aynı. Sayın Can, annemin babasından İstanbul'un en bilinen sokaklarından birinden bir bina kalıyor. Ve bu bina şu an bir kafe. Dediğim gibi çok işlek bilinen bir yer. Dedem ölünce 3 dayım kızların haberi olmadan gidip sahte imza atarak kirayı almayı devam ediyor. Sonra annemler miras konuşmalarında o kafeden hiç bahsedilmeyince şüpheleniyorlar. Üç kız kardeş gidip kafenin muhasebecisini buluyor ve diyor ki bizim bundan haberimiz yok. Muhasebeci korkuyor. Kirayı bölüştürüp istifa ediyor. Demem o ki durmayın kızlar, hakkınızı arayın. Kız nerede en bilinen yerle o kafe? Bana yaz, ben okumayacağım yayında. Ben merak ederim. Kübra. Hele bir yaz. Nerede ne kalmış? Hele bir yaz.

0: hattımızda. Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Görüşüyoruz.
0: Kim?
1: Zeynep.
0: Zeynep, hoş geldin. Nereden evet, arıyorsun? Bakalım. Tanıyalım.
1: Ben Afyon'dan arıyorum.
0: Ha, iyi tamam, söyledin. Peki, hadi gelelim olaya. Ne geldi başına?
1: Ben şimdi olay için aramadım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sabahtan beri yengelere saydır yorulmadım. He. Ben bir yenge olarak arıyorum.
0: Sana mı kaldı tasası? Sana mı saydırdım?
1: Şöyle söyleyeyim. Saydırdığın yengeler %99'luk bir yengeler de ben o %1'lik yengeler adını arıyorum. Öyle söyleyeyim. Benim eşim 8 kardeşler ve tek oğlan. Babası ölmeden önce bir tane evleri var. Onları da onu da eşime bırakıyor. Ama ben ve eşim o evi almama kararı aldık.
0: Diğer kızlara paylaştırılsın dediniz.
1: Aynen.
0: Tamam, ama senin de bir için yanmış gibi radyolara kadar bağlanıp anlatıyorsun bunu.
1: Vallahi hani çok güzel bir kardeşlik bağları var. Ben de hani bunun bozulmasını hiçbir zaman istemedim ve istemiyorum.
0: Yani olması gereken de bu zaten de. Biz tabii hani baktığın zaman ama istisnalar kaideyi bozmuyor.
1: Ya tabii
0: herkes ki sizin gibi bakmıyor bu meseleye. Al bak, sabahtan beri yayına bağlananlar anlattı hikayelerini. Sanki ben mi abartıyorum burada? Herkes olmuş birbirini dolandırmanın peşinde.
1: Evet. Nasıl? Ama böyle yengeler de var ya.
0: Var tabii canım, ama işte dediğim gibi istisnalar kaideyi bozmuyor yani. Beş parmağın biri. Sadece böyle.
1: Aynen doğru.
0: İyi, peki Zeynep, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Aman. Abi bana olayla gelin ya. Bana ne ya? Bana ne görümcelerini ne kadar sevdiğinden. Biz ilgilendirmiyor bunlar.

0: Haydi gitmeden son bir telefon daha alıp şansımızı deneyelim. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın, merhaba.
1: Günaydın Doğancığım, merhaba, nasılsın?
0: Teşekkürler, kiminle mi görüşüyorum?
1: Kiminle görüşüyorsun? Konya'dan Yasin abimden.
0: Hoş geldin Yasin abi, buyursunlar. Nedir başımıza gelen akraba terörü?
1: Valla terör demeyeyim de şöyle bir anımız var. Şimdi Konya'nın zamanındaki garnizon komutanı Fahrettin Altay Paşa var.
0: Haydi, isim cisim niye verdin ya? Bir de verdiğin adamın adı da yani.
1: Ya rahmetli olmuştur. 30'larda, 40'larda, 50'lerde yaşamış bir garnizon komutanı.
0: Evet.
1: O garnizon komutanı Fahrettin Altay Paşa ile de benim annemin babalığı, Ahmet dedemin arası çok iyi.
0: Evet.
1: Yani yedikleri, içtikleri ayrı gitmiyorlar. Bir gün bunlar Alaaddin Tepesi'nde oturuyorlar. Konya'ya geldiysen görmüşsün.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: Var bizim meşhur.
0: Evet.
1: Şöyle baktığın zaman da doğruca karşıda Mevlana Türbesi'ni görürsün. Çok uzun
0: evet.
1: bir caddedir. Alaaddin
0: evet.
1: Caddesi.
0: Zaten Konya çok düzenli bir şehir olduğu için oradan hakikaten her yer görünüyor.
1: Sonra tabii bunların dediğim gibi yani yeme içim ayrı gitmiyor. Dostlukları çok kuvvetli. Muhabbetin ortasında Fahrettin Altay Paşa diyor ki Ahmet dedeme. Ya diyor Ahmet abi diyor sana diyor şu gördüğün diyor Alaaddin Tepesi'de diyor türbenin arasını diyor tapuklasam ister misin diyor. Komple.
0: Onun muymuş ki?
1: Yetki o zaman o şekilde. Yani her şey o dönem o insanların
0: kırklardan bahsediyorsun.
1: Yani. Yani bunu annem anlattı bana. Bir şey de yani kesin bilgi
0: bu. Deden de kesin demiş ki yok canım estağfurullah istemem.
1: Ne demiş biliyor musun Doğan Can? Yok demiş ya paşam demiş. Benim sulak yerde demiş. 30 dönüm tarlam var demiş. İstememiş ben ne yapayım?
0: Allah kahretsin. Ay ne olacak? Al yani ne olmuş? Havadan gelen tapuya. Allah Allah.
1: O dönem ait fotoğraflar var. Ben bazen böyle arşivden görüyorum. Hiçbir şey yok Alaaddin Caddesi'nde. Bomboş.
0: Tabi.
1: Ama şu anda bir tane bir küçük, en küçüğünde bir dükkan almaya kalksan 20-30 milyon kirası 50-100 bin TL aylık. O derece yani yüzlerce dükkan var.
0: Ulan yani dede, ulan dede.

0: diyorsun, kapatıyorsun mevzu. Yoksa çok
1: olana
0: kısaldır.
1: Niye oluyor? Olana niye oluyor? Olan da var. Neyse abi, çok geçti program. Bir şey.
0: Sağ ol. Onlar bizim imtihanımız. Eyvallah, çok teşekkür ederim.
1: Hadi gelsin
0: ederim.
1: Sabah enerjimiz.
0: Hadi herkese günaydın. Allah'a emanet olun.
1: Günaydın. Sağ olasın. Ulan dede. Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 광장.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Ay bu arada belki unutanlarınız vardır diye belki bir fayda sağlar söyleyeyim, şu sorun reklamdan aklıma geldi. MTV'nin son ödemesi 31 Temmuz'du. Yani geçti 3-4 gün. Eğer ikinci taksidi ödemeyenleriniz varsa yine kız faiz işleri deyin onu. Diyor ve veda ediyorum. Yarın sabah tekrar görüşünceye dek harika bir gün olsun. İnşallah işimiz gücümüz rast gitsin. Güne beraber muhabbet ederek başladık. İyi gelmiştir inşallah. Böyle aynı dertleri paylaştığımız, ortak duygularda olduğumuz sohbetler bence insana iyi geliyor. Her ne kadar konuştuğumuz konular canımıza sıkıyor da olsa, evet abi, aynı duyguları paylaşıyoruz duygusu bence çok kıymetli. O yüzden yarın sabah yine aynı duygularda buluşabilmek dileğiyle hepinizi öpüyorum. Allah'a ısmarladık.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
8: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel çekimleri nedeniyle bugün ve 5 Ağustos tarihlerinde gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. 01 ile 05 saatleri arasında Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü katılımında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
8: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
7: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Sanam.
1: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Meydan.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

kafam. Süper efendiler, herkese selam. Ben Tolga Gündüz. Keyifli bir öğleden sonra diyorum. Umarım herkes yemeklerini yemiştir. Tatilde olanlara iyi tatiller. Şu an çalışmakta olanlara, çalışmak zorunda olanlara ne geçmiş olsun ne diyeceğim. Diyecek bir şey yok. Ama güzel bir haberle program başlatalım. O iş bende. Saat 17'ye kadar beraber olacağımız bir program. En iyi müziğin oldu ve en acayip haberlerin olduğu program. Bugün itibariyle, bu gece yarısından itibaren motorine 6 lira 60 kuruş indirim geliyormuş, bilginize. Eğer deponuzu doldurmadıysanız gece yarısına kadar ciddi bir indirim bu. İlk defa bu kadarını duyuyorum ben. Pompaya yansıyan, ne zamandır yansımıyordu pompaya, pompaya yansıyan bu gece 6 lira 60 kuruşluk bir indirim olacakmış, bir bilginize. Program başladı dediğim gibi saat 17'ye kadar. Ben Deniz Tolga Gündüz ve en iyi müzikle birliktesiniz. Hoş geldiniz.

Zaman zaman bu haberleri okuyoruz. İzmir'de yaşayan bir adam E-Devleti'ne giriyor. Bir bakıyor 10 bin liralık trafik cezası gelmiş. Nereden? Siirt'ten. Hiç hayatım boyunca Siirt'e gitmemiş. Yani iki kere şehir dışına çıktım diyor ama Siirt'e hiç gitmedim diyor. Ters yöne girdiği için ceza yemiş. 10 bin liralık bir ceza. Şimdi bu olabilir, hani kamera anlık yanlış görmüş olabilir ya da polis tutanağı tutarken yanlış bir plaka girmiş olabilir. O bunlar olabilir. Eve ne diyeceğiz? Ev yandın evde. Evet, yanmadın mı? Siirt'te ne işin var? Siirt'e gidiyorsan kim bilir daha başka nerelere gidiyorsundur. Ama her türlü bunu atlatırsın, itiraz edersin falan ama eve dert anlatamazsın. O kötü.

0: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun. Süper FM.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.
2: Ön bizim için böyle.

evlilik modu oldu biliyorsunuz. Yurt dışında çok uzun süredir vardı ama Türkiye'de biraz daha kanunlar sert. İstediğiniz yerde defini arayamıyorsunuz. Ama elinizde metal dedektörüyle sağda solda gezebiliyorsunuz. İngiltere'de de bir adam, işte hep diyorum ya insanın şansı peşinden koşmalı diye, Buckinghamshire bölgesinde metal dedektörüyle böyle dıt dıt dıt gezerken ne bulmuş biliyor musunuz? Antik Roma dönemine ait nadir görülen bronz eserlerden oluşan defineyi gün yüzüne çıkartmış. Bayağı içinde dünya kadar şey var. Türkiye'de bundan pay alıyorsunuz diye biliyorum izinli şeylerde ama adam ne almış? Hiçbir şey. Orada hepsine çökmüşler. Bilginize yani.

dünyada birçok koleksiyoner var biliyorsunuz. Geçenlerde bir haber de okumuştum bununla ilgili sizlere. Özellikle dünyada savaş dönemlerinde nakit parayı taşımak zor olduğu için koleksiyonerler bazı sanat eserlerinin çok üzerinde fiyatlar verirlermiş ki yani oradan uzamak gerekirse sanat eseri bu diye çıkarabilmek için. Ama bunu anlam veremedim mesela. Garip şeylerin koleksiyonları da var. Amerika'da New York kentinde düzenlenen açık arttırmada yaklaşık 67 milyon yıllık Gus adlı Tyrannosaurus iskeleti. Bildiğin şey dinozor. Dinozor iskeleti rekor fiyata satılmış. 50.1 milyon dolara alıcı bulmuş. 20'yi 30'a satmayı düşünüyorlarmış. 50 milyon dolara satmışlar. Şimdi konuya başka bir yerinden bakalım. Ben parayı çok seven bir adamım. Evet, okey. Ama ne kadar param olursa olsun bir dinozor iskeletine... Siz verir misiniz mesela dinozor iskeletine 50 milyon dolar verir misiniz? Hadi Elon Musk'sınız, 1 milyar dolarınız var. 50 milyon dolar verir misiniz? Vermem. Canımı sıktı bu haber. Çok üzüldüm. Ne yapacağım bunu? Kime göstereceğim? Evin salonuna mı koyacağım? Kime göstereceğim? Seni...

Çocuklarımız çok kıymetli ve onları nasıl koruyacağımızı şaşırıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde artık sosyal medya kontrolden çıktığı için bari çocukları uzak tutalım diye yasaklar gelmeye başladı. Fransa'da o yasaklara katılmış, Eylül ayından itibaren çok da sert kuralları olan bir 15 yaş altı düzenlemeye gitmişler. Bizim ülkemizde de yakın zamanda bu yürürlüğe girecek, hala çalışmaları yapılıyor. Bizde de hatta Eylül ayı gibi diyorlar. O yüzden ben sonuna kadar, yani yasakçı bir insan olmamama rağmen, herkes dilediğini yapsın benim alanıma girmediği sürece ya da başkasının, ama çocukları korumak için bu yasaklara da hakikaten sonuna kadar destek vermemiz de gerekiyor.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

güzel bir haber, uyarı niteliği de taşıyor aynı zamanda. Yazın arabada bırakmamamız gereken 10 şey, 10 önemli şey diye liste yapmışlar. Bence gayet iyi. Mesela hiç aklıma gelmedi benim. İlaçları asla arabalarda bırakmamak gerekiyormuş yaz aylarında. Çünkü ilaçların hem erimesine hem de kimyasal yapılarının bozulmasına sebep oluyormuş. Zehirlenirsiniz animallah. Elektronik eşyalar, yine içlerinde pil olanlar çok önemli. Yangına sebep oluyormuş. Güneş kremlerinin de aynı şekilde ilaçlar gibi kimyasal formunu bozduğu için faydası azalıyormuş. O yüzden güneş kremlerini de arabada sıcakta bırakmamak gerekiyormuş yaz aylarında. Çakmakları, plastik su şişelerini, ki plastik su şişeleri biliyorsunuz ne zormuş ya burası. Plastik su şişeleri aynı zamanda güneş yansıttığında mercek görevi görüp arabanızda bir yangın olmasına sebep olabiliyormuş. Piller yine tutuşabilirmiş. Yiyecek ve içecekler, et, balık falan gibi. Ay, eti de bırakma ya. Aşkım bu dursun, pişer burada sıcak. Bırakma eti yiyeceğini. Aerosol kutuları yine çok sıcaklıkta patlayabiliyorlarmış. Kozmetik ürünlerini bırakmamak gerekiyormuş. Arabada sıcak zamanlarda yazın ve önemli belgelerinizi asla bırakmayın diyorlar. Çünkü çıkabilecek bir yangında ondan sonra tırım tırım aramayın diye.

0: Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

sahtekarlık, üç kağıtçılık kötü tamam falan ama bazen bazı şeyler yapıyorlar ki şey diyor insan içinden. Lan helal olsun ya. Yuh artık bir emek var çünkü. Bakın şimdi bu haber İtalya'dan. Yani ben suçlu ve suçluyu asla övme derdinde değilim ama siz de dinleyin haberi, bak aynı şeyi düşüneceksiniz. İtalya'da antik Roma tiyatrosu izlenimi vermek için yaşlandırılmış taşlarla sahte bir yapı inşa eden 69 yaşındaki Franco Malasso turistlerden 40 euro giriş ücreti alarak 20 yıl boyunca dolandırıcılık yapmış. İtalya'ya zaten öyle gidiyorsun ya, yani her yer antik mantik. Aa burada da bir şey var diyorsun, 40 euro tamam. Bir de aklına gelir mi yani orada sahte yalandan bir şey olduğunu? Baya adam antik tiyatro yapmış ya. Mahkeme Malasso'yu yakalıyor. 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırırken sahte tiyatronun yıkılmasına da karar veriyor. Zaten 20 yıl boyunca yapmış. Yani gerçeğini yapar o parayla. Kim bilir kaç tane turist gezmiştir. Dediniz değil mi? Yuh artık bu da olmaz dediniz değil mi? Heh, tam öyle.

dizi olmuş, sevdiğiniz dizi ya da film bitmiş. İzlediğiniz ne varsa, haber programı neyse bitmiş. Tam böyle yavaştan yatmaya hazırlanırken böyle yatak odasına dönmek yerine mutfağa sizi zorla götüren bir şey var ya. O dolabın kapağını açıyorsunuz falan, bir içine bakıyorsunuz. Gece yeme isteğini tetikleyen 7 tane sebep varmış öngörülen. Çünkü o hani normalde dönüp gidip yatıp uyuman lazım, dişlerini fırçalayıp. Ama ya ne varmış bu dolabın içinde falan diye açtığında hiçbir şey yoksa bile bir saat böyle elini de dolabın üstüne koyup durursun ya. Heh, bunu tetikleyen sebep şuymuş. Gün içinde yeterince yemek yememek o sizi tam uykuya giderken tetikleyen şeylerden biriymiş. İkincisi akşam öğününün yeterince doyurucu olmamasıymış. Üçüncü stres ve duygusal yeme isteği. Şimdi ne yapacağız değil mi? Şimdi hani ya zaten kapandık. Dur ben şuradan bir dondurma yiyeyim. O iyi gelir falan. Şeker bastırır falan isteymiş. Duygusallık ya da stres. Uykusuzluk gece acıkmalarını arttırabiliyormuş. Yani bir gün öncesinden gelen uykusuzluk da yapabiliyormuş. Gece alışkanlık haline getirilen alışkanlık şey atıştırmalıklar. Yani çekirdekli çikolataydı. Ama ne olacak ki? Sonra tartıya çıkmaya utanıyorsun. Gün içinde fazla kısıtlayıcı beslenmek, yani yeterince kalori almamaktan bahsediliyor. Yedinci sırada da gece size dolaba götüren şeyler, alışkanlıklar, susuzlukla açlığı karıştırmanız olabilirmiş. Bir bardak suyu çekiyorsun, hop yapmaya mis. Hiç o dolabın kapağını açmayın, hele abur cubur yeriniz varsa.

Reklam. Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM. Tolga Gündüz.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. En iyi müziği dinleyip en acayip haberleri paylaşıyoruz. Acayip olmadığını bildiğiniz bir haberden bahsetmek istiyorum. O da hava durumu. Türkiye geneline bir bakalım saat daha fazla ilerlemeden. Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar kesimliğe yer almak üzere ara ara sağanak yağış ve gök gürültüsü görülecekmiş bugün. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacakmış tüm Türkiye'de. Ama İstanbul için asıl haber geliyor. Ağustos ayı ile birlikte hava sıcaklıkları artıyor. Nem var. Nem daha da artacakmış. İstanbul'da çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyormuş. Sıcaklıklar 33-35 derece arasında seyredecekmiş. O yüzden önleminizi alın. İşte o tarihlerde daha bir öğlen dışarı çıkmamak, suyu bol tüketmek, klimanın altında oturmak, gerekirse duşun altında oturmak. Yani bunların hepsini yapabilirsiniz ama dışarı çıkmamak lazım. Nem oranı da İstanbul'da 90-95 seviyelerine çıkacakmış bu belirttiğim tarihlerde, haberiniz olsun.

dışındaki vatandaşlarımız Türkiye'ye geliyorlar ve gidenler de var, daha önce gelmiş. Bir vatandaşımız yurt dışında yaşayan hayatının şokuyla karşılaşmış. Edirne Kapıkule sınır kapısında yurt dışına çıkış yapmak üzere olan bir vatandaş gümrük kontrolleri sırasında hayatının şokunu yaşadı diyor. 227 bin liralık trafik cezası kesilmiş. Olacak bu. Yani neden olmasın? Kurallara uymazsak bunu ödeyeceğiz. Herkesi de uyarmış, sağ olsun. Demiş ki yavaş gidin, her yerde radar var. Ama şimdi mesela yurt dışından oy kullanıp ülkenin kurallarını, kanunlarını belirliyorken kurallara uymadığın zaman da 220 bini ne yapacağız? Ödeyeceğiz. O yüzden kendisi de zaten anlayışla karşılamış. Tebrik ediyoruz kendisini. Seni...

yaz mevsimi demek hepimiz biliyoruz işte, tatil demek, düğün demek, ne bileyim gezmek, eğlenmek demek, yazlığa gitmek demek. Bu sırada herkes yazlıktayken dur şuraya bir cam balkon yaptırayım demek. Tadilat herkes yokken falan. Ama artık yönetmelikle bunlar değişiyormuş. Okuyorum haberi. Apartman ve sitelerde evini yenilemek veya balkona cam panel yaptırmak isteyenler dikkat. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı taslak yönetmelikle evlerde tadilat kuralları sil baştan değişiyor diyor. Cam balkondan çatı teraslarına kadar pek çok uygulamada izin ve ruhsat esasları yeniliyor. Yani yenileniyor. Yani ben şuraya bir cam balkon yaptırayım. No, artık yaptıramıyorsunuz. Ayrıca bu kuralın içerisindeki en önemli şeylerden bir tanesi apartmandaki komşularınızdan da izin alınması gerekiyormuş. Şu tarihler arasında ben tadilat yaptıracağım, size uygun mu diye. Bak o apartmanların hepsinde bir tane uyuz çıkar. 40 daire vardır, bir tanesi çıkar yaptırmaz. Bu mevzuat geçmeden önce bir bunu bir esnek bir şeye bağlayalım. Bir yüzdeye bağlayalım. Mesela apartmanın %70 okey verirse o uyuz yaptırmamazlık yapmasın.

Uzun süre oturduğunuz evlerde siz de yapar mısınız? Böyle yani eşyaların yerini değiştirme. Yani onu alalım, koltuğu alalım, televizyonu mümkünse ne bileyim bu tarafa koyalım falan filan gibi. Bunun altında psikolojik bir duygu yatıyormuş biliyor musunuz aslında? Psikoloji alanındaki değerlendirmelere göre iş, ilişkiler veya günlük yaşamda kontrol hissinin azaldığı dönemlerde bireyler yaşam alanlarını yeniden düzenleyerek kontrol duygusunu tekrar kazanmaya çalışıyorlarmış. Odadaki bir mobilyanın yerini değiştirmek bilinç altında kişisel alandaki hakimiyeti pekiştiren somut bir eylem olarak görünüyormuş psikolojide. Aynı zamanda zihinsel detoks etkisi de yapıyormuş. Stres, ayrılık veya kayıp gibi duygusal yüklerin yüksek olduğu dönemlerde bu davranış geçmişin izlerini silmeye çabalıyormuşsunuz psikolojik olarak. Şey de var. Ah bu kanepenin bir dili o. O da var ama öyle değil. Bu hakikaten kendinizi rahatlatmak için yapılan bir şeymiş.

Burada zaman zaman bahsediyoruz yemekle ilgili olarak, değil mi? Yani böyle dünyanın en lezzetli tatlısı hangi ülkeden, işte en lezzetli mutfak hep seçiliyor falan filan, ama bu sefer en kötüsünü seçmişler. E aklınıza ne geliyor mesela gözünüzü kapattığınızda? Çin geliyor, Hindistan geliyor. Mesela Hindistan'da adam çorba yapıyor, ayağı çorbanın içinde. Parmağını oynatıyor falan. Yandan fare geliyor, çorbadan bir şey ısırıyor, ölüyor fare. Ama değilmiş, biliyor musunuz? Bu bir turistlerin üzerinde yapılan bir araştırmaymış İsveç'te ve hiçbirinin cevabı İngiltere'ye biz şunu yemek için gidiyoruz olmamış. Bu yüzden de İngiltere mutfağı hiç tercih edilmeyen mutfaklar arasında gösterilmiş. İtalya bu konuda zirvedeymiş. İtalyanlar yine lezzette bir numara olarak gözükmüşler. Türkiye'yi bilmeyenler arasında yapılan bu araştırma. Sizi bir Antep'e, bir Adana'ya alalım da nasıl bir numara oluyoruz görelim.

0: gelse kaderimi yazsa başlar.
1: Avrupa ile bir süre dalga geçtik ama onlar alışık değiller bu sıcaklara falan, bir de buraya gelsinler dedik ama o sıcaklar Türkiye'ye de geliyormuş. Ben programın açılışında, bu saatin açılışında hava durumu ile ilgili bir şeyler vermiştim ama asıl uyarıyı yapmayı unutmuşum. Profesör Doktor Orhan Şen demiş ki kademeli olarak bu hafta içerisinde sıcaklıklar yükselecek. İstanbul'da sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 45 dereceler görülecekmiş. İç Ege'de termometrelerde 40 derecenin üzerine çıkacakmış. Bu hakikaten ciddi bir uyarı. Hani dediğim gibi Avrupa ile bir süre şey yaptık ama şimdi o sıcaklıkların bir kısmı bize de geliyor galiba. Dikkatli olmakta fayda var.
0: Ve

TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Bunun detayları da var biliyorsunuz. Hani biz %30 küsür gördük açıklanan da, ama fiyatı en çok artan ve en çok düşenleri de listeliyorlar tabii ki. En çok fiyatı artan %50.42 ile ayakta tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlermiş. Bir detayını biliyorsanız siz söyler, ben hiç anlamadım. %25.87 ile taze veya soğutulmuş diğer sebzeler varmış. Fiyatı artan %21.63 ile de yumruklu sebzeler varmış. Böyle ağzınıza vuruyor böyle yumruklu sebze. Ucuzlayan nelermiş? %12.97 ile taze turunçgiller ucuzlamış. Ve sonrasında da taze hurma, incir ve diğer tropikal meyveler bu Temmuz ayında ucuzlamış.

0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam edecek. Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
6: €9'a ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim €9 artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
0: Reklam.
7: Bankası. İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Buna benzer bir haberi okumuştum ama bu daha değişik. İnsanlarda erkek cinsiyetini belirleyen Y kromozomu tam 166 milyon yıldır kademeli olarak erimeye devam ediyormuş. Evrimsel süreçte 850 genini kaybeden kromozomda bugün sadece 55 gen kalmış. Yani bize kıymet vermeniz, daha değerli hissettirmeniz gerekiyor. Eriyoruz yavaş yavaş. Bizi o dırdır bir azaltalım. Bilim insanları kalan genlerin de mevcut erime hızıyla 11 milyon yıl içinde ama tamamen kaybolacağını söylemişler. Ama Japonya'nın bilim adamı Y kromozomunun yok olma tehlikesine karşı araştırma yaparken dikenli sıçanları inceleyerek buradan nasıl Y kromozomsuz erkek doğurabiliriz ortaya çıkarmış. Yani eğer bizi yok ederseniz dikenli sıçanlara kalırsınız. Bize iyi davranın erkekler olarak. Teşekkürler. Hiç...

küresel zorluklara rağmen Türkiye ciddi bir turist akınına uğruyor. Yılın ilk 6 ayında 25 milyon civarında turisti ağırlamışız. Ve onların içerisinde hangi ülkelerden en çok turist kazandığımız ya da ağırladığımıza bakmışlar. Hemen bakalım. Zirvenin sahibi değişmemiş, Rusya liderliği bırakmazken Almanya ikinci ve Birleşik Krallık'ta ilk üçteki yerini korumuş. Yani Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık'tan en çok gelen insan olmuş ve oradan gelen turistleri ağırlamışız.

0: yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende.

Zaman su gibi aktı ve son saate geldik bile. Saat 16'yı biraz geçe O iş Bende Süper FM'de devam ediyor. Ve en iyi müziği aynı zamanda en acayip haberleri duymaya devam ediyorsunuz. Hemen bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Eğer karnavaldan haberiniz yoksa... Yok, mutlaka bir yerde denk gelmişsiniz anlamında söylüyorum. Yani karnaval koma girerek neler yapabildiğinizi biliyor musunuz? 5 tane ulusal radyo var. Süper FM, Joy Türk, Metro FM, Virgin Radio ve Joy FM olmak üzere muazzam radyolar var zaten. Havadan da dinleyebildiğiniz ama bunun dışında 30 tane dijital radyo var. Ve tabii ki ne var? Türkiye'nin en sevdiği podcastleri de Karnaval üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Karnaval.com'dan. Bunun dışında eğer ben hep yanımda bunu taşımak istiyorum arkadaş diyorsanız da Karnaval uygulamasını cep telefonunuza ya da tabletinize indirerek 24 saat yanınızda taşıyıp dilediğiniz yerde yüksek kalitedeki sesle Karnavalın tüm içeriğini ücretsiz olarak dinleyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat 2025 verilerinden birini daha açıklıyor. Avrupa Birliği'nde 16 yaş ve üstü nüfusun %27.5'i yılda bir hafta evden uzakta tatil yapmayı karşılayamamış. Bu oran 2024'te daha azmış, 0.5 puan artmış. Peki kimler en çok tatil yapamamış Avrupa'da? Hemen bakalım. Listenin başında kim var? Romanya. 16 yaş üstündeki Romanya'da yaşayanlar %61.4'ü tatil yapamamışlar evlerinden uzak. Çünkü maddi olarak karşılayamamışlar. Listenin ikinci sırasında kim var? Evet. %50.5 ile Türkiye nüfusunun neredeyse yarısı da 16 yaş üstünün tatil yapamamış bir hafta boyunca evlerinden uzak kalarak.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: çok güzel yürüyorsun.
1: Pew Araştırma Merkezi'nin 2026 yılında merak ederek 36 ülkede gerçekleştirdiği Trump araştırması varmış. Bu araştırmada Trump'a küresel desteğin ne durumda olduğunu araştırmışlar. Trump'a destek vermek için zaten... Neyse bakalım hangi konularda en çok, en az desteği almış. Hemen bakalım. Grönland konusunda biliyorsunuz orayı bize verin ya, ada yapalım. Öyle dedi abi. %14 destek varmış küresel anlamda. Başka birinin toprağına salça olduğu için muhtemelen. Tarifeler yani bu uyguladığı vergiler falan. Sonra Gazze konusunda bu 36 ülkenin sadece %18'inin onayını alabilmiş. İran konusunda %20 alabilmiş. En çok desteği Trump uluslararası insani yardım konusunda almış. Bu 36 ülkede onun da oranı %37. Yani yarısı bile değil. Bay bay.

bayılıyorum bu araştırmalara. Çünkü bir gerçeği tokat gibi yüzümüze vuruyor. Bakın hangisi o. TÜİK hayat tabloları çıkarıyor biliyorsunuz. 2025 ve 25 verilerini istatistikler olarak açıklamışlar. Buna göre doğuşta beklenen yaşam süresi, yani tüm yaşamın ortak süresi, Türkiye geneli için 78,5 yıl olmuş. Uzun uzun yaşamaya devam ediyoruz. Bu süre 2022-24 yılları arasında 78,1 iken bu sene 78,5 olmuş. Yani biraz daha uzun yaşıyormuş. Ama erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75,9 olurken kadınlarda 81,1'miş. Yani biz yaklaşık olarak 6 desen oradan 5 yıl daha erken. Ama erkeklerin de şu şey varmış. 59,1 yılını erkek sağlıklı geçirirken kadınlarda bu oran 56,9'muş. Yani erkekler daha sağlıklı yaşıyorlar. Bir yere kadar getirip artık dayanamayıp kadınlar 81'e kadar yaşarken biz 76'da hoppa oluyoruz. Neden oluyoruz? Ben buradan söyleyince kızıyorlar bana, söylemiyorum. Dırdırı azaltalım. Hakikaten onun çok etkisi var vallahi.

bitmeyen bir hayat pahalılığımız var biliyorsunuz. Ve bu da hayatın her yerine yansıyor. Bir domatesi bugün 50 liraya alırken atıyorum fiyatı tamamen. Yarın 55 liraya alabiliyorsunuz. Bu her yere yansıdığı gibi konut fiyatlarına da yansıyor. Ev almayı düşünen varsa gerçekten çok parası vardır. Ve şöyle bir araştırma yapmışlar. 100 metrekare ortalama fiyatla insanların hangi ilde kaç paraya ev aldı? İstanbul'da mesela 100 metrekare ortalama fiyatını belirledikleri evin fiyatı 8 milyon 730 bin lira. 100 lirası da var da ben bir ayağınız alışsın diye ben şey yapmayayım dedim. 100 lirayı söylemeyeyim. Muğla'da mesela acayip pahalı yine. 8.241 gözüküyor. Antalya'da 5 milyon 775 bin liraya 100 metrekare bir evi ortalama fiyatla alabiliyorsunuz. Peki en düşük yerler neresiymiş? Hemen bakalım. Ağrı var. En düşük fiyat orada. 2 milyon 194 bin 900 lira. Yani 195 dememişler. Onlar da ayıp etmemek için. Türkiye'de 5 ilde ortalama konut fiyatı 5 milyon liranın üstüne çıkmış bu son zamanda. Yani dediğim gibi bitmeyen cefamız varmış bu hayat

Kadınların güvenlik, ekonomik kapsayıcılık, sağlık, yasal hakları ve siyasi katılım gibi alanlardaki durumunu ölçen VPS Endeksi diye bir endeks varmış. Buna göre yaptıkları son araştırmada Kuzey Avrupa ülkeleri zirvede yer almış. Yani kadınların yaşamaları için en iyi ülkeler belli olmuş. Bir numarada Danimarka var, iki numarada İzlanda var, Norveç var. Görüyorsunuz hep kuzey ülkeleri. İşte orası da yeşil falan, güzel yani. Hep oralar, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Yeni Zelanda falan diye devam ediyor. Burada Yeni Zelanda'nın aldığı puan 0.90, Türkiye'nin aldığı puan biraz daha aşağılardayız ki keşke en üstte biz olsak, 0.66 olmuş. Peki en yaşanmayacak kadınlar için ülke hangisiymiş? Evet, 0.28 puan olan Afganistan. Hakikaten de öyle birden bir şey oluyor, anlamıyorsun. Yani ölüyorsun, bir şey oluyor, anlamıyorsun. Myanmar var, Güney Sudan var, Burundi var, Demokratik Kongo Cumhuriyeti var. Kongo, Demokratik Kongo. Ha, o da bu listede yerini bulmuş.

Selam. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Programı bitirdik. Herkese güzel bir akşam üzeri diliyorum. Ben Tolga Gündüz. Eğer O İş Bende'yi Süper FM'de yine ve daha iyisini dinlemek istiyorsanız, ki her geçen gün daha iyisini yapıyoruz. O yüzden de yarın sizi saat tam 14'te Süper FM'de bekleriz. Hoşçakalın.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu o işlem.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Adam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası

0: Bir reklam.
1: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Emma Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selvay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Süper Efendim.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Bugünün yayın konu başlığı, notlarıma baktım da şöyle son bir ay içinde konuşmamışız galiba. Evet, burada da yok, burada da yok. Benim ajandam var her günün tarihini. Ha, 25 Haziran'da işlemişiz bu konuyu. Bugünün bir ayı çoktan geçmiş. Tamam, işleyebilirim. Oley, oley. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı istisnasız her birimizin irili ufaklı, bazılarının şiddeti daha fazla olmakla beraber maruz kaldığı bir olay var. Nedir o? Akraba terörü. Bugünün yayın konu başlığı. Doğancan, amcam babamı nasıl dolandırdı biliyor musun? Doğancan, abimin karısı büyü yapmış, bizim kapının önüne domuz yağı sürmüş, sonra ne oldu biliyor musun? Doğancan, eniştem annemin bileziklerini çalmış gibi türlü aile içi olaylarınız ya da doğrudan böyle işte hırsızlık olmasa da hani biri bir şey demiştir, bir şey olmuştur. Daha sonrasında aile içinde türlü kaotik meselelere neden olmuştur. Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Varsa eğer sizin de aile içinde böyle mevzularınız. Şimdi bu gibi şeyler bazen hassas veya hali hazırda hala gündemde olan konular olabileceği için yayına telefonla bağlanacak ya da mesaj olacak dinleyicilerim. İşte adımı vermek istemiyorum. Adımı okuma Doğancan, adımı söylemeyeceğim Doğancan diye de başlayabilirsiniz. Benim adınızın Ayşe Fatma Hayriye olmasıyla işim yok. Bana mevzularla gelin.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Doğan Can, 2 senedir dinliyorum seni ama yüzünü hiç görmedim. Gizem bozulmasın diye de bakmıyorum. Radyoculara karşı böyle bir gizem yaşama koşuma gidiyor. Normal mi sence demiş Ramazan. Şeyden olabilir. Hayal kırıklığına uğratan radyoculardan dolayı bakmayacağım ulan bu saatten sonra demiş olabilirsin. Çünkü böyle çok karizmatik sesli adamları yıllar içinde tabii 90'lı yılların başında özel radyoların açılmasıyla çok fazla böyle radyo programcısı hayatınıza girdi. Sonra o dönemlerde şimdiki gibi dijital dünya

0: o kadar yoğun değilken belki gazetelerde, dergilerde ya da televizyonlarda o simaları ara ara gördünüz ve ana ulan bu muymuş dedirtti. Ama kardeşiniz sizi pişman etmeyecek, emin olabilirsiniz. Ramazan yaz, Doğan Can yaz Instagram'a.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğan Can. Burcu ben.
0: Hoş geldin Burcu. Nereden arıyorsun?
2: Adana'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
2: Bir firmada iş güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum.
0: İyi. Kolay gelsin. Hadi senle başlayalım. Bugün akraba terörü. Anlat. Ne geldi başına?
2: Evet. Akraba deyince hemen aradım Doğan Can.
0: Allah.
2: Doğan, 2020 yılında pandemide evlendik biz. Evlendiğimiz gece eşimin korona olduğunu öğrendik. Test sonuçları gece çıktı. Tam herkes eve bıraktığı an test sonuçları çıkmış pozitif. Ben ablasının evinde bekliyordum onu. Arkadaşlarıyla oturuyorduk. O aşağıdan bay bay yaptı. Eve gitti. Ben ablasında kaldım. 15 gün boyunca bütün herkes korona olmasına rağmen böyle akrabaları birbirlerine çok bağlılar. Eşimin yanına bizim eve gidiyorlar. Ben ablada bekliyorum. En son dedim ki ya ben salak mıyım, ben de gideyim bari dedim.
0: Peki bir şey diyeceğim. Eşini görmeye gidiyorlar, sonra onun ablasına senin kaldığın yere de geliyorlar mı aynı zamanda?
2: Evet geliyorlar.
0: Ne mana?
2: Çok manasız, ben de gideyim dedim. Neyse ben de gittim, 3 gün sonra ben de korona oldum.
0: Oh al sana mana.
2: Sonra ben 15 gün boyunca evde ben korona, o koronası bitti falan derken balayı falan da iptal olmuştu. Neyse dedik 15 gün bitti, bir balayı ayarladık gidelim diye. Tam balayına yola çıktık. Ablasının bir durumdan dolayı cezaevine alındı, tutuklandı.
0: Aha.
2: Ondan sonra bu tekrardan yoldan döndük, eve geldik. İki tane yeğeni var. Yeğenleri dedi ki işte dayı, annem bu süreçte oradayken küçüklerdi, 10-12 yaşlarında iki tane. Biz seninle kalmak istiyoruz. Ben daha ne kocamı gördüm ne evimde oturdum. Yeğenleriyle birlikte bize geçtik. Bu sefer annesi, babası vefat etti. Annesi ben de geleceğim dedi. Enişte dedi ki ben evde yalnız mı kalacağım? Eşim orada, çocuklarım sizde. Ben de size geleceğim.
0: Bir dakika ha, bu ablanın kocası var.
2: Evet.
0: Çocuklar kocası niye babayla kalmıyor?
2: İşte dayısında kalmak istiyormuş ve hiçbir Allah'ın kulu da bunlar daha yeni evlendi. Koronadan çıktılar.
0: Yani, gün yüzü görmediler.
2: Sana demediler. Evet.
0: Ne saçma.
2: Hep birlikte bize geçtik. Sonra duruma mesela avukat geliyor bizim eve. Halaları geliyor bizim.
0: 2020'de hangi ayda evlendiniz siz?
2: Ağustos'ta.
0: Evet, Mart'ta ilk vaka açıklandı. Ondan sonra artık Ağustos bayağı civcivli zamanlar
2: bayağı
0: yani.
2: Bayağı civcivli zamanlar.
0: Sokağa çıkma yasakları başlamış falan.
2: Bütün kalabalık bizim evde. Çocuklar zaten böyle ev yeni döşemişim. Çikolata sabahlara kadar film izliyorlar. Dayı sizin ekran çok büyükmüş. Bir uyanıyorum yerde cipsler, kolalar. Bir yerde kaynana uyuyor. Bir yerde enişte uyuyor falan.
0: Bak bir dinleyicim şey yazmış. Allah'ım ablaya kaç kere işaret vermiş ama o anlamamış. Doğancan boş
2: evet
0: ver.
2: Sonra... 6 ay böyle sürdü Doğan Can. En son ben bir işe girdim, dedim ne yapıyorsanız yapayım, en azından şu evden çıkayım gideyim. Sonrasında çok şükür Allah'ıma ablam da geri döndü, hepsi evlerine döndüler. Ama o benim için büyük bir travma, hala kendime
0: gelemedim. Evliliğin devam ediyor, her şey yolunda.
2: Yani ama başlangıç kötü olunca biraz böyle şey oldu.
0: Hani şey diyecektim yani, evliliğin en büyük sınavlarını ilk günden vermeye başlamışsınız. Bundan sonrası rahat olur hani o günleri gördüğünüze göre falan diyecektim ama yani dediğine göre anladığım kadarıyla biraz şey olmuş ya. Yani böyle skeç gibi, yani absürt bir hikaye, tatsız. Neyse Burcu, vardır evet. Bir hayrı.
2: Evet, akraba terörünün bence top noktasındayım ben.
0: Evet, biraz düşüncesizlik yapılmış size.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Bugünün yayın konu başlığı akraba terörü. Doğan Can, başıma ne geldi biliyor musun diye anlatabileceğiniz ne varsa.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80.
1: Doğan canlı yayında devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0...
0: Bundan 11 yıl önce babam kanser atlattı ve hastanede yattı. Hastanede yattığı süreçte tam Kurban Bayramı da geçti. Hastanede kalmaya başlamamızın ikinci günü arabaya ihtiyacı olduğunu söyleyerek arabamızı aldı ve sonra bayramda amca beni hastaneye annemin babamın yanına götürür müsün diye aradım. Amca aldı arabayı, tamam. O da işi olduğunu söyledi. Daha ergen olduğum için araba kullanamıyordum ve sonuç olarak bizim arabamız ondaydı. İşi baldızına et götürmekmiş bu arada. Beni komşumuz götürdü hastaneye. Sonra babamın hastaneden çıkacağı gün geldi. Bizim arabayla evin önüne geldiğimizde benzin lambası yanıyordu. Öylece bıraktı arabayı gitti. Oysa biz ona dolu depo vermiştik diye bir mesaj yollamış.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
6: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Selam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: bir reklam.
1: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
4: Hülya ben.
3: Zehra, değil mi?
4: Hülya.
3: Hoparlörle mi konuşuyorsun? Kulağa alalım telefonu.
4: Evet, hemen aldım.
3: Ama lütfen bacım. Hülya, evet, nereden arıyorsun? Tanıyalım.
4: Ben Eskişehir'den arıyorum. Uzun yıllardır dinliyorum sizi. Ama ben hiçbir şekilde ulaşamıyordum size. İlk defa böyle düşünce çok şaşırdım.
3: Demek ki bugünkü konuyla ilgili anlatman gerekenler ve bizim dinlememiz gerekenler var. Dökül Hülya, ne geldi başına?
4: Evet, benim babam işte bir kooperatife yazılıyor. Babam başka şehirde olduğu için babasının üstüne yatırıyor kooperatifi ama amcasıyla ortak. Sonra halamlar, yani dede ölünce tabii dört kardeşler, halaların üstüne de kalıyor miras. Amcanın bundan...
3: Bir dakika ama şey, baban alıyor ama dedenin üstüne mi yapıyor? Doğru mu anladım?
4: Evet, kooperatife yazılıyor.
3: Amcası... Tamam, dede vefat edince haliyle mal dedenin olduğu için bölünmek durumunda kalıyor ama baban ödemiş hepsini.
4: Evet, amcasıyla ikisi ödüyor. Amcası hiçbir pay elde edemiyor tabii. Abisinin üstüne olduğu için.
3: Evet.
4: Babam yıllarca aldığı kirayı Ankara Ostim'de böyle 3 tane dükkan bu kooperatifte ve kirası ciddi paralar yapıyor. Babam yıllarca aldığı kirayı amcaya veriyor.
3: Amca ne alaka? Amcayı anlamadım ben. Ha, dedenin
4: amcayla. Evet, babamın amcası.
3: Tamam.
4: Babam amcasıyla ortak oluyor. Yani ikisi ödüyor.
3: Aslında ama dedeye kaldığı için çocuklar hak iddia ediyor, halalar, diğer amcan falan.
4: Ve halalar hacı, hani çok haram helal biliyorlar ama haram para yiyorlar sonuçta.
3: İşine geldiğinde biliyorlar diyelim.
4: Sonra yıllarca küsüyorlar, babamın gözü görmüyor, işte halamlar gelecekmiş diyoruz mesela. Gelmesinler, ne işleri varmış falan diyor. Öyle nefret ediyor halalardan, görüşmüyorlar. Annemi kaybettik. Cenazede geldiler. Sonra babam çok iyi yani yine kızıyor ama böyle gelmelerine bir şey demiyor. Babam evlendi. Şimdi kadınla o kadar iyiler ve o kadar samimiler ki sanki annem engeldi onlara gibi. Yani çok üzücü şeyler yaşandı.
3: Baban niye müsaade ediyor o zaman yeni hanımıyla kız kardeşlerinin bu kadar dolandırıcılık yapmasına rağmen bu kadar samimi olmasına?
4: Çünkü...
3: Artık şey diyor, değil mi? Aman geçmiş zaman, ne yapalım, o da benim bacım diyor yani.
4: Yani o da benim bacım, işte annem ölünce ölüm de dünya diyor. Onlar
3: ona
4: verecek.
3: Yani bak, ben mesela... Geçen tam da bununla alakalı. Ben birini çıkardım hayatımdan, yakın çevremde olan birini birkaç zaman önce. Ortak bir arkadaşımızla denk geldik. Bana dedi ki ya Dancan yapma dedi. Ölümlü dünya yani sonuç itibariyle. Dedim bu ölüm bir tek bana mı var dedim ya. O zaman o da ölümlü dünya olduğunu düşünüp ona göre davranacaktı. Şimdi senin halan hakkı olmadığı bir şeyin üzerine konmuş. Halaların hatta. Ve aradan zaman geçtiğinde ölümlü diye. Hadi lan nereden? Bir ben öleceğim sanki.
4: Evet, babama da çok kızıyorum. Yani sanki hani annem diyordu, tamam gelmişler, ne yapalım, gelene gelme mi diyeceğiz diyordu. Babam kesinlikle gelmesinler, istemiyorum, ne işleri varmış, çok kızıyordu. Şu an o da böyle çok şey oldu. Yani sanki...
3: Sen hiç konuşmuyorsun muhtemelen halalarla.
4: Ya konuşuyorum ama içimden gelmiyor. Çok soğuğum yani.
3: Sen de kaç yaşına gelmiş bir kadınsın artık. Madem öyle Hülya, sen de versene ağızlarının payını. Sen de hem babana laf eder hem de konuşuyorum ama içimden gel. Konuşma o zaman.
4: Yani söylüyorum ben. Ben öyle susam diye de değilim yani. Ben söylüyorum. Böyle laf da sokuyorum.
3: Peki ne oldu o dükkanlar? Hala kiralıyorlar mı?
4: Hala alıyorlar. Hala. Hatta diyor ki dedenin üstünde artık geçirelim üstümüze falan diyor. Yani amca da öldü ve hakkını helal etmedi. Annem de helal etmedi. Böyle çok yani...
3: Baban da pay alıyor tabii ki ama bölünüyor yani o şey.
4: Babam amcaya veriyordu. Artık vermiyor tabii. O da anladım. Amca öldükten sonra
3: çocuklarına... Neyse aman vallahi şöyle dünya malı yüzünden böyle bir de yani şey çok üzücü. Kardeşler bunları yapıyor birbirine yani. Lan kimde varsa eğer gönlü varsa zaten bunu hak ediyorsa zaten paylaşır ama böyle üstüne konmaya çalışmak, hak iddia etmek vesaire. Kendilerini bir yerlerden işte böyle... Belki dedenin zamanında yapmadığı şeylerden dolayı bu mal madem onun üzerine deyip acısını oradan çıkarmaya çalışıyorlar da bu hikayede yanan baban olmuş. Ama baban da az değil onu da söyleyeyim sana haberin olsun.
4: Yani ben kendim suçluymuş gibi oldum. Onu böyle yediremiyorum kendime.
3: Evet yani tatsız de. Yani.
4: Çok kötü şeyler oldu yani.
0: Akraba akbabadır. Bu sabah Doğan Can'daydı.
5: Merhaba Doğan Can. Ben de ismini vermek istemeyen bir dinleyici olarak
3: katılayım. Buyursunlar. Korkusuz cesur yürek. Senin adın şu dakikadan itibaren cesur yürek olsun abi, tamam mı?
5: Tamam öyle olsun.
3: Tamam dinliyoruz, ne geldi başına anlat.
5: Valla hani az önce demiştin ya akraba iş aslında tam bir piyango diye. Bize iki taraftan da piyango vurmadı hani. Hem içimin en azından
3: amorti bile düşmedi.
5: Hani baba tarafından yüzü güler, birinin bir taraftan iyi olur bir taraftan hani hafif şey olur falan. Bize iki taraftan da telek vurdu gibi.
3: Mesela ne oldu, ne yaptılar?
5: Şimdi baba tarafında işte bizim büyük amcaya ev yapılacağı zaman, daha doğrusu gecekondu yapılacak. O zaman işte annemin düğünde takılan bütün altınlarını bizim dede alıyor elinden. Bizim büyük amcaya gecekondu yapıyorlar. Daha sonrasında işte o gecekondu, o altınlar yapılan gecekondu işte sonrasında işte satılıyor. Bir şeye, müteahhite veriliyor falan.
3: Ne zaman yapılıyor? Daha... 80'li yılların başı mı yoksa daha mı eski?
5: Ya 90'lar falandır muhtemelen. 80'li
3: nerede yapıyorlar bu başladı gece konduyu?
5: Ankara'da.
3: Ankara'da.
5: Yani 80'lerin sonunda falandır yani.
3: Allah bilir Ankara'nın da şu an çok merkezi bir yerindedir ha o yapılan yer.
5: Ya, aynen. Sonrasında işte müteahhit yapıyor. 3 tane de daire veriyorlar o şeye gece konduya.
3: Ya abi bu nasıl iş ya? Keşke zamanında bizimkiler de dikeymiş bir yere.
5: Vallahi aynen öyle. Sonrasında işte o zaten amcamın zaten çocuklarıyla beraber her birini birer tane yerleştirdi. Kendi oturdu vesaire. Sonra işte bir de bizim küçük amcaya da yine dede şey yapıyor. Kendi evde ona şey yapıyor, alıyor. Bizim babama da zamanında bir tane inek vermiş işte. Şey, demiş haksızlık olmasın.
3: Allah razı olsun ya. Diğerlerine şey... daire evet. Babana inek dalga geçer gibi.
5: O tarafta biraz öyle işte, anne tarafında biraz daha böyle olaylar böyle Müge Anlı tadında oluyor. Anne tarafında da şimdi bir tane dayı var bizde, bir tek erkek, diğerleri hani kız çocuklar. Öyle oldu mu tek dayılar böyle biraz daha göz açık oluyor falan ya. Tek dayı zamanında, dedenin zamanında böyle yavaş yavaş tarlaları şeyleri üzerine şey yaptırıyor. Geçiriyor. Kendi üzerine şey yapıyor işte, dedenin traktörünü şeylerini falan, kamyonunu köyde geçiriyor.
3: Dedeyi de muhtemelen belki eğer onun bu konuda hani adalete dair herhangi bir sıkıntısı yoksa, ya baba ben işte onların hakkını da ben organize ederim, sen şimdi uğraşamazsın falan, sen bütün hepsini benim üstüme yap falan diye mi kandırıyor acaba?
5: Adaletten ziyade şöyle bir sıkıntı vardı hocam. Türkiye'nin herhalde çoğu şeyinde aslında hani kız çocuklarına böyle bir şey tuttu, erkek çocuklarının üstte tutma var ya hani.
3: Var hala var. Erkekte. Hala var. Kimse çok yalan söylemesin yani. Var hala. Evet.
5: Ya tabii miras eşittir hani. Miras helaldir demişler. Kızı erkeği yok bu işin ama tabii niyeyse ki. Eskilerde böyle daha bir şey var. Hani.
3: Ne yapıyor? Dayı malları ne yapıyor?
5: Şeyleri üzerine peyderpey geçiriyor dedenin sağlığında.
3: Tamam.
5: Sonra dede vefat ediyor. Dede vefat ettiği için de bütün tabii ortalıkta şu an şey falan yok. Miras falan yok böyle işte.
3: Ve
5: şey
3: dede gidince anlaşıldı aslında o malların dayının üstüne geçtiği.
5: Aynen. Bir de asıl şey sıkıntı şu an anneanne şu an hayatta. Şu an anneanneye de dayı bakmaya da şu an şey yapıyor. Ne onun adı?
3: Elin taşının altına koymuyor.
5: Aynen. Anneanneye de şimdi işte kızlar o diyor. Birisi diyor ki işte yok benim işim var ben bakamam. Öteki diyor ne onun adı, bizim malını mülkünü işte şey aldı o baksın falan pişman. Ananı da şu an annemin başına şey yaptı kaldı. Ona da şu an o bakıyor.
3: Ama alır mı canım yani, öyle deme. Yani üzücü ya.
5: Kaldı derken hani şu açıdan söylüyorum. Hani her biri birer mazeret şey yapıyor. Dayı da ya yengeden dolayı şey yapmak istemiyor biraz. Şöyle böyle falan diye. Hani tamam ben bir...
3: Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Yani annen ve teyzenler de eminim böyle bir ortam olduğu zaman... Kardeşim! Kardeşim! Kurban olayım kardeşim! Sanki o bütün aileyi dolandırmamışçasına o bir yerde o bizim bir tek erkek kardeşimiz var diye bayramda seyranda böyle görüntülü mörüntülü konuşuyorlarsa ağlayarak konuşuyorlardır kesin. Kardeşim.
5: Aynen öyle. Zaten benim anladığım mesela bu annelerde öyle bir şey var. Hep bu işte babalarda da işte hani az önce bir star dedi ya. Hani büyük diye sırf ailenin büyüğü diye onun üzerine arabayı yapmış falan. Babamda da mesela hani aile böyle babanın yerine büyük amcayı bir baba yerine...
3: Bir şey diyeceğim. Bununla ilgili o zaman sizinkiler anladığım kadarıyla dava mava falan da açmamışlar. Değil mi?
5: Yok. Alan aldığıyla yapan yaptığıyla.
3: Ne mesela? Yani çok büyük bir mal kaldı mı dededen?
5: Ya çok büyük değil ama nereden baksanız yine 8-10 tane falan tarlası vardı mesela. Şimdi.
3: Daha ne istiyorsun be? Daha çok büyük değil diyor. Nerede bu tarlalar?
5: Ankara'da.
3: Ve onlara imar çıkan tarlalarda vardır kesin süreç içerisinde.
5: Hiç bilmiyorum vallahi hani şeyleri. Hani
3: de... Allah bilir onları hiç paraya sattı. Ya nasıl hak görüyorsun kendine be? Adam dinliyorsan eğer dayı eğer dinliyorsan senin burnundan senden çıkmasa zaten çıkacak onlar bir yerlerden. Senin haberin olsun. Ben hiç görmedim ki yaptığının karşılığını bu dünyada almayan bir adam olsun. Son dakikada bile olsa tam böyle gider ayak bile yüce Rabbim ona o dersi veriyor ondan sonra alıyor canını.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Adam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Dayımın çocuklarıyla geçtiğimiz bayramların birinde İzmir'e tatile geldik. İkinci gün benim aracımla İzmir'de yaşayan arkadaşlarına bayramlaşmaya gitmek istediler. Giderken de kaza yaptılar. Sonrasında tamam canım kazadır olur size bir şey olmasın dedim ve aracı ben kendim yaptırdım. Birkaç ay sonra hesaplarıma icra geldi. Karşı taraf bana değer kaybı davası açmış ve kuzenler bunu benden saklamış, misliyle ödemek zorunda kaldım. Bundan büyük akraba terörü olur mu diye mesaj yollamış bir dinleyicim. O zaman şey olmadı mı, ortak olmadılar mı onlar bu ödemen gereken meblağa? Al işte bak, vermeyeceksin abi, vermeyeceksin malını mülkünü. Borç verip kötü olacağına vermeyip kötü ol. Arabanı verip kötü olacağına ben vermiyorum arkadaşlarıma. Ben hatta uzun yollara falan gittiğimde arabada mesela en son 4 şoför olarak, yani herkesin ehliyeti var, herkes faal bir şekilde araba kullanıyor. Bodrum'a gittiğimizde geçen sene arkadaşlarımla kaç 8-9 saat ben kullandım arabayı. Bana ne? Vermem. Mal canın yongasıdır. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Ben Ahmet.
1: Kim?
2: Ahmet.
1: Ahmet hoş geldin. Biraz can gelsin sesine lütfen. Hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Hoş bulduk. Yani şöyle, ben İstanbul'a çok yakın bir yerden arıyorum. Şehir vermeyeyim şimdi. Kuzenler beni döver. Sesten tanırlar. Bir de beni döverler yani şimdi vardığımda.
1: Seni böyle şey tanımasınlar diye mi böyle konuşuyorsun?
2: Evet, evet.
1: Tamam, evet, ama biz de anlayabilelim en azından. Anlat, tamam. Ne geldi başına?
2: Ya şimdi benim annemin dedesinin babası, şimdi
1: annenin dedesinin babası, yani senin dedenin dedesi, yani
2: dedemin dedesi. Bu zamanında işte biz baya böyle işte zaten kulaktan olan bilgiler falan, bu nalbantlık yapıyormuş Osmanlı zamanında, yani Osmanlı'nın son dönemleri falan yani.
1: Tamam.
2: Tabii böyle mobil, hani İşte şey değil, dükkanı yok işte esnaf, bu İstanbul'a gidip geliyor ama. Hani
1: o dönem mobil değil de hani seyyar nalbant diyebiliriz.
2: Seyyar nalbant.
1: Evet.
2: Ya yani belgeleri var işte, İstanbul'a giriş belgesi. O zaman İstanbul'a belgele gidiyormuş. İşte esnaflar falan böyle. İşte oraya gidiyor, buraya gidiyor falan böyle işte bilmem ne işte büyükelçiliği, o zaman işte bilmem ne elçilik. Atların işte şeylerine bakıyor, nalbantlara bakıyor falan.
1: Nallarına.
2: Ondan sonra nallarına bakıyor. İşte ondan sonra işte bir gün Mısır Büyükelçiliği falan şey yapmış. Hani herhalde çok mu sevdiler o zaman, hani işini mi beğendiler?
1: Mısır'ın tapusunu dedenin dedesine yaptılar.
2: Keşke.
1: Bir ya tane demişler piramit. Hani,
2: sen demişler hani burada biz sana bir müştemilat ayarlayalım. Sen demişler burada kal. Buranın demişler kalıcı şeyi ol, hani kalıcı nalbantı ol, bak hani bir yere gitme, kımıldama.
1: Nerede, hangi şehir? İstanbul'da.
2: İstanbul'da. Şeyde direkt, nerede büyükelçilik bilmiyorum, Yalı'da diye biliyorum ben. Hani o bölgede hani demişler kal, hani biz demişler sana müştemilat.
1: Orası da şu anda Koç Müzesi'nin olduğu yer Doğan Can.
2: Tabii o zaman şeyler, yani eşi tarafı işte benim anneannemin, işte anneannemin nenesi mi oluyor? Nenesinin nenesi oluyor. İşte o kulaktan mı olma, işte onlar vay efendim gitti orada yerleşir gelmez buralara falan filan. Baya böyle onların çocukları falan böyle ağla ağla ağla, işte baba gel baba gel falan.
1: Tamam.
2: Gitmemiş yani. Ondan sonra.
1: Kurban olayım, biraz hızlı anlat, fenalık geldi.
2: Bu kadar yani, gitmemiş. Oradan şey falan kalmıştı, işte bilmem ne. İşte kitap mitap hediye etmiş. Onları falan bizim dedeler satmış falan böyle hani. Yani ucuza.
1: Ya sen 250 yıl öncenin şeyini mi anlatıyorsun bize şimdi?
2: Abi anlatıyorum da hani.
1: Tamam, mesela şunu söylesen tamam diyeceğim. Bak, dedenin dedesi bu olayı yaşayan kişi değil mi? Dedenin dedesine orada bir yer vermişler. Nerede İstanbul'da biliyor musun? Sarıyer tarafı herhalde.
2: O büyükelçi işte o zaman şeymiş. Sultanın yeğeni. Yani ileride kral olacak adamlarmış onlar. Onun yanına girebilirmiş. Saraylı olabilirmişiz.
1: Yani ne diyorsun? Dolmabahçe benim dedemin mi diyorsun?
2: Yok, demiyorum. Artık hiçbir şey demiyorum.
1: Yani bu sizin aile içinde bir kaosa neden olan bir hikaye mi?
2: Ya kaosa demem olan değil. Hani işte çok iyi kazanıyormuş o zaman. Evet. Benim zaten dedem falan hepsini yemiş bitirmiş yani.
1: İyi yapmış. Ya, sahne onun malı.
2: Ya, hiç düşünmemiş aslında.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Merhaba, adını vermek istemeyen bir izleyici.
1: Eğer adını vermiyorsan çok sağlam bir hikaye anlatmak zorundasın.
3: Kaos.
1: Tamam, anlat, ne oldu?
3: Bizde çok şey var, hangi birini anlatayım bilmiyorum.
1: Uğraştırma bizde beni, en büyüğünü anlat.
3: Teyze var. Bu teyzemiz sürekli böyle liderlik kurmaya çalışan, babasının evinde liderlik kurmaya çalışan, her şeyi ondan habersiz yapılmasını istemeyen birisi.
1: Annenin büyüğü mü küçüğü mü?
3: Annemin küçüğü.
1: Tamam.
3: O değil, en küçüğü. Yani benim 4 tane teyzem vardı. Bir tanesi engelliydi. En küçük teyzem bu.
1: Tamam, evet.
3: Şimdi bu teyzemiz sürekli ortalığı karıştıran, ikili oynayan bir insan. En baştan başlayayım şöyle. Ben annem vefat etti 2 yıl önce. Annem vefat ettiğinde bile Allah razı olsun. Biz morgdan eve geldiğimizde balkondan ona bir tane hasta yatağı almıştı. Balkondan aşağı onu atıp arabaya yerleştirebilen bir insan.
1: Neden?
3: O anda acı çekerken.
1: Neden?
3: İşte o aldı ya hani. Onu alması gerekiyor. Hasta bezlerine kadar.
1: Artık, artık ihtiyacınız yok, ben bunları alıyorum dedi. Siz henüz daha morgdan dönmüşken.
3: Hayır demedi.
1: Hayır yani kendince buna ikna ediyor.
3: Ben balkondan aşağı atan bir insan. Evet.
1: Hayır.
3: Biz ağlıyoruz içeride. O geliyor yatak vesaireyi balkondan aşağı atıyor, arabaya koyduruyor. Öyle söyleyeyim sana. Bana da gelmiş orada ağlayarak annemin eşyalarını toplarken gelmiş diyor ki işte bunlara da ihtiyacın yoksa alayım ben. Yani ben orada ağlarken. Vesaire neyse, annem vefat ettikten sonra şimdi anneannem vefat etti 2 ay arayla. Anneanneme gidip kendi haklarını istemiyorum deyip İstanbul'dan köyden istiyorum diye kağıt imzalatıyor noterde benim teyzem. Ben de bu sırada onun evinde oturuyorum ve her sene bana %100'ün üstünde zam yapan bir insan. Ama lafa geldiğin her zaman işte benim Allah korkum var, işte ben hacca gittim, ben yalan söylemem, ben şöyle ben böyle diye konuşan bir insan. Dedem vefat etti bundan 3 ay önce kadar. Dedemde yüklü bir mirası var tabii. Şimdi tabii yine ortalık karışmaya başladı. Benim teyzem yine tabii ki durmuyor. Dedem vefat etmeden önce erkekleri, yani bir erkekçilik var. Bütün kızlar olarak, biz 3 kız var sülalede neredeyse. Hepimizi kullanıp bütün işlerini yaptırıp ama erkeklere miras vermek istiyor. Bizden kaçırmaya çalıştı. İşte gidin siz kendi üstünüze alın evi. Dedenizi vefat etmeden diye gidip kuzenlerime söylüyor. Beni seven bir tane kuzenim de gelip bana söylüyor. Diyor ki abla böyle böyle söyledi bize ama ben işte olumlu bakmıyorum vesaire gibi. Sonra gidiyoruz tabii ki her zamanki gibi inkar ediyor. Ben öyle bir şey söylemedim vesaire diyor.
1: Benim... Ama bunu yapma sebebi de hani erkeklere kalacak bütün mallar, bari biz bir tabii olalım diye, o da kendi payına düşecek olanın peşinde.
3: Tabii. Ya yok, kendi payına düşenin peşinde bile değil. İnan ki erkeklere gitsin ama kızlara gitmesin diye yani. Dedemin vefat ettiği gün eve dedem daha vefat etti, evden çıktı. Aynı gün akşam Kur'an okunacaktı, eve eşya yığdı, diğer kuzenime verdi evi. Ama biz saygısızlık yapmış oluyormuşuz. Çünkü dedemin de işte toprağın kurumasını beklemiyormuşuz. 2 ay bekledik bu mevzuların açılmasını.
1: Bir şey soracağım. Sen teyzenin evinde mi yaşıyorsun? Onun kiracısın. Doğru
3: evet,
1: mu anladın?
3: Evet, orada oturuyorum maalesef.
1: Hala.
3: Evet.
1: Nerede? İl, ya da ili söyleme de, yani verdiğin kirayla, aynı kirayla başka bir evde yaşayamaz mısın?
3: Daha önceden yaşayabilirdim ama şu anda yaşayamam tabii ki.
0: Bu sabah Doğan

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel çekimleri nedeniyle bugün ve 5 Ağustos tarihlerinde gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. 01 ile 05 saatleri

0: Reklam.
1: Süper FM Garanti BBVA.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır bassa taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
1: Garanti BBVA. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Telefon deyince...

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
3: Reklam.
4: Bankası. İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Cam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel çekimleri nedeniyle bugün ve 5 Ağustos tarihlerinde gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. 01 ile 05 saatleri arasında Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü katılımında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Azar azar. Lan. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar...

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok